0: Özlem Üngör, ne güzel böyle gönülden geldi, içerden geldi böyle, yürekten yürekten.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çalan tüm arkadaşlarım emeklerine, yüreklerine sağlık. Ben de çok keyif alarak söyledim. Bir Çamlı Emşin türküsüydü. Sinan Akçal'a ait. Selam olsun buradan ustamıza, ozanımıza. Kerkük'e gideceğiz.
0: Evet, Kerkük'ten yola çıkak diyeceğiz.
1: Ama piyano başında.
0: Piyano başında değişik bir şey olacak. Yani bu türkü için en azından. Şimdi bu türküyü sevgili şefimle, Turgay Coşkun'la birlikte ve tüm saz arkadaşlarımla birlikte çok yerde seslendirdik. Ama hep böyle ince sazlarla, halk müziği sazıyla seslendirdik. Ama piyano başında ilk defa seslendireceğiz. Bakalım nasıl olacak.
1: Çok daha sade ve duygulu olacaktır. Evet. Keyifle dinliyoruz.
0: Peşinden sen ne söyleyeceksin bize ya da sevgili seyircilerimize?
1: Iğdır'ın al alması diyeceğim.
0: Şu Iğdır, Azerbaycan'da da Guban alması denir. Yani evet. Varyant şeklinde değil mi Hasan Hocam? Kerkük'te de Kerkük'ün alması derler, al alması derler mesela. Aynı türkü yani ezgi olarak aynı. Evet. Azerbaycan'da da söyleniyor, Iğdır'da da söyleniyor, işte Kerkük'te de söyleniyor. İşte bu da tek millet olduğumuzun kanıtıdır.
1: Kanıtıdır.
0: Aynı kültürü olduğumuzun da kanıtıdır.
1: Evet.
0: Evet, piyano başına geçiyorum o zaman.

0: Efendim, bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve köprümüzü enerjik bir türküyle başladık. Ve güzel, hareketli türkülerle devam ettik. Ve hareketli bir türküyle bitiriyoruz efendim.
1: Gurbet kokan, hasret kokan, özlem kokan türkülerle ağırladık sizleri efendim. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte biz yine buradayız. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
0: Hoşça kalın efendim.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kardeşim.
0: Nasılsın Pol abi?
1: Süper.
0: Ne güzel seni ve Alihan abi bir arada böyle görmek. İki büyük üstadı, değerli üstadı.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz.
0: İki tane böyle hayran olduğum müzisyeni programımda, burada biz bize çalarken görmek benim için gerçekten
1: bizim
0: çok
1: için
0: onur
1: çok,
0: verici ve şeref verici.
1: Çok memnunuz yani. Hem de program bizi çağırdığınız için. Çok müthiş bir ekiple beraber biz bize çalıyoruz. Bir de biz bize çalıyoruz. Biz çok keyif alıyoruz. Bir de bunu da yansıtacağız.
0: Alihan abi bize bu akşam Hey 15'liği çalacak. ve ilk defa çalacak.
2: Evet, ilk defa.
1: Allah Allah.
2: İlk defa hiçbir yerde çalmamışım ama.
0: O biraz benim şeyim oldu ona. Benim ona ricam oldu.
1: Çok
0: Alihan abi bunu çalar
1: türküsü.
0: Mısın? Onu daha önce hiç balabanla yapan, çalan birisi olmadı galiba. O yüzden bu akşam...
2: Yok, balabanla hiç kimse çalmamış da şimdi ben kendim ilk kez çalacağım bunu.
0: Tamam.
1: Ben bir kere çaldım ama hiç kimse dinlemedi.
0: O zaman yeni bir aranjörle biz bizi de balabanla Hey 15'liği çalacağız.

0: Arkadaşlar elinize sağlık. Ne kadar güzel çaldık Heyon Bişliği değil mi?
1: Sürpriz oldu gerçekten.
0: Sürpriz oldu. Yüreğine sağlık.
2: Valla ilk kez, yani ilk kez bugünlerde bunu öğrendim bu şarkıyı da artık neyse.
0: Repertuarını aldın mı yani?
2: Ya şöyle bir şey. Türkü müdür bu yoksa oyun havası mı? Onu bilmiyorum. Yani.
0: Şimdi ben bildiğim türkü kadarıyla ağıt değil mi?
1: Ağıt.
2: Heyon Bişliği 15'i.
0: Evet.
2: Tokat yolları.
0: Biz tabii çok başka bir versiyon çaldık bu şarkıyı.
2: Tamam bilmiyorum.
0: Hepsi güzel.
1: Çok şey... Konu çok ağır esasında. Çünkü çok
2: onu
1: geniş,
2: diyorum yani biz biraz ağır hareketli yaptık.
0: Ama o hareketin içerisinde bir hüzün var. Onu söyleyeyim yani. Ya,
2: balaban
0: sonuçta
2: olduğu her yerde balaban hüzün var da.
0: Balaban olduğu yerde her yerde hüzün var.
1: Bak nasıl koparttın şimdi oradan değil mi?
2: Ama bu alet öyle yani. Tabii burada canım. Hareketli bile çalıyorsun insan duygulandırıyor.
1: İstersen Michael Jackson çal. Ağlatırsın sen beni bunu bu sazla evet, anne.
0: Balaban zaten çok özel bir enstrüman.
1: Gerçekten güzel bir aranjman. Yakıştı.
0: Umarım izleyicilerimiz de beğenir şarkıyı. Alihan abi sen neler yapıyorsun?
2: Şu anda bizim Azerbaycan halkı mahallarıyla alakalı. Hı hı. Onlara türküleri yaşatmaya çalışıyoruz. Biz bunları yaşatmalıyız ki bizden sonra gelen gençlik de bizim bildiklerimizi onlara biz aktarmalıyız.
0: Senin zaten çok şeyler yaptın. Ben hatırlıyorum 2000'li yıllarda yapmış olduğunu. Sen gelmez oldun değil mi şarkıcısı?
2: Evet sen gelmez oldun.
0: Eser Yunanistan'a gidiyorum orada çalıyor, Almanya'ya gidiyorum çalıyor, Belçika'da'ya gidiyorum, her yerde çalıyordu. O zaman dedim ki Alihan abi dedim gerçekten çok başarılı bir iş yapmış. Çok da güzel çalmıştın. Zaten daha önceki TRT programına da katılmıştın. Bir de seninle ortak böyle bir sahnede de çalma fırsatımız da oldu.
2: Evet,
0: zaten senin hayranınım.
2: Çok çok biz hep birbirimizin hayranı. Söyle
0: çok,
2: ki
0: çok beğeniyorum.
2: Güzel müzik yapan müzisyenleri severim. Yani açıkçası ben Paul'u ne kadar seviyorum. Ne zaman arasam çalışıyor. Seviyorum onun için. Sen öyle hiç durmuyorsun. Canlı yayına girdin, çıktın böyle. Evde bile çalışıyor.
0: Şimdi Paul abiyle pandemi döneminde tanıştık. Sonra gördüm ki Paul abi Batı kökenli bir insan. Ama Anadolu şarkılarını, türkülerini o kadar iyi aranje, kompozisyon yapıyor ki mesela o türküyü dinlemeyen varsa dinliyor bu sefer. Neden? Çünkü daha geniş bir armonik yapıya buluşturuyor onu. O yüzden hayran kaldım her zaman bütün çalışmalarına. Herkesi İyi beğenerek ya dinliyor.
1: Çok sağ olsunlar. Gençler dediğin gibi gençlerden o güzel tepki almak benim için yani çok mutlu ediyor. Gençler diyor ki bazı türkülerde yani onu çok dinlemezdim diyenler var. Şimdi farklı bir aranjmanla yani bu Batı soundlı yaptığı zaman bu çok farklı geldi bana ve bir sürü gençlerin güzel yorumlar alıyoruz. Sağ olsunlar bizi de destekliyorlar. Kanalımız büyüyor. Gençlerle aynı zamanda düetlerimiz devam ediyor.
0: Evet. Onu diyecektim ağzından anında bu.
1: O çok güzel bir proje. Hem
0: onların önünü açıyorsun aslında bir bakımından.
1: Hem gençler için biraz önü açmak istiyorum. Onları teşvik etmek istiyorum.
0: Bu arada biz seninle Ege'de Aşk adlı bestemi çaldık. İlk defa mı söylemiştiniz Yunanca?
1: İlk defa evet ama tabii ustadan ders aldık.
0: Estağfurullah ama çok güzel söyledin. Aksanın müthiş.
1: Şimdi zaten bir daha deneyeceğiz. Bakalım.
0: Dinleyen Yunanistan'da o parçayı dinleyen dostlarım dedi ki bu beyefendi nereli? Dedim dünyalı. Her yerde. Her taraftan. Çünkü ne söylese yakışıyor.
1: Estağfurullah.
0: O zaman Ege'de aşk diyelim mi?
1: Kesin,
0: ne dersin?
1: Kesin Ege'de aşk.
0: Tamam. Biz bize Ege'de aşk.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkürler, sizin de efendim.
0: Ege'de aşk, tam Ege'de aşk oldu. Bu şarkının söz müziğini ben yazdım. Fakat Yunanca bölümünü Sani Balcı, Atina'dan bir söz yazarı arkadaşım. Ve harika yorumladın. Tekrar
1: İnşallah
0: ağzına yüreğine
1: güzel
0: sağlık.
1: Sözlere doğru şekilde...
0: Çok da güzel telaffuz ettiniz. Elinize yüreğinize sağlık. Bu arada Alihan abi, siz saksofon, bildiğim kadarıyla garman...

0: klarnet ve vurmalı gibi enstrümanlar da çalıyorsunuz ama biz daha çok sizi hep böyle balabanla ön planda görüyoruz.
1: Ya balaban bizim milli müzik aleti olduğu için yani bunu ben dünyanın birçok yerlerinde konserler verirken bunun sesini duyurduğum zaman eskiden yani 80 küsürlerdeyim. Baktım ki bütün seyircileri etkiliyor.
0: Evet.
1: Ondan sonra Türkiye'ye yerleşince ve Türkiye'de baktım balabanı neredeyse tanımıyorlar. Ya da yanlış biliyorlar. Onun için ondan sonra diğer müzik aletlerini biraz ben bunu dedim söz verdim
0: Çünkü ben
1: dünyayı
0: seni
1: tanıtacağım.
0: saksafonla dinledim seni çok beğendim.
1: Saksafonlar bu nefeslerin hepsini
0: Hepsi
1: neredeyse
0: var.
1: böyle ubuğa yani
0: Oba
1: bunlar
0: da var.
1: değişik tabii.
0: Ha, süper.
1: Yani ben mesela garmon bizim Azerbaycan milli garmonu ritimden başladım. Ritimden sonra garmon sonra nefeslerle bulaştım. Böyle böyle sonunda da balaban artık benim yüreğimin dili oldu.
0: Peki hayalin ne? Nereye kadar? Ne yapmak istiyorsun? Bundan
1: Ya
0: sonraki projen ne?
1: bir albümüm vardı 2004'te çıkan Balaban Türküler. Şimdi ikincisini yapacağım onun. Şimdi çünkü Azerbaycan halk mahnıları bize diyorlar Türküler. Halk mahnılarını yaptım yine yaptım. Böyle çalışıyoruz. Gençliğimiz bizim kökümüzü bilsin. Yani kendini bilecek ki ondan sonra diğer müzik şanırları artık değil dünyanın bütün müzikleri güzeldir. Fakat ilk önce kendini bileceksin.
0: O zaman sana bütün çalışmalarında başarılar
1: Çok
0: diliyorum.
1: teşekkür ederim sağ
0: Mesela
1: ol.
0: şimdi Paul abinin stüdyosuna bazen ziyarete gidiyorum. Orada ne zaman görsem saatlerce bir şey üretiyor, çalışıyor, gençlerin önünü açmaya çalışıyor. Yeni yeni fikirler, o batıdaki almış olduğu o lezzetin, o dolu akorları işte bizim türkülerimize harmonize ediyor. Onlarla beraber daha farklı bir dünya yaratıyorsun. Bu bağlamda da senin sayende birçok insan bu tarz türküleri sevdi diye düşünüyorum. Ben de bunlardan biriyim
2: Çok çok güzel.
0: açıkçası.
2: Çok güzel tepkiler alıyorum gençlikler bizi takip edenler. Bana da çok enerji veriyor. Daha çok yapmak istediğim bir sürü türkü de Ali abi, kardeşimiz gibi yani bir türkü ya, bitmez çünkü müzikte hiçbir sonu yok. Yani öğrenmekte hiçbir sonu yok. Gençlerle çalıştığın zaman bir paylaşım oluyor. Dolayısıyla ondan bir şeyler alıyorsun. Bir paylaşım oluyor. Yani müzik devamlı zaten ilerleyen bir şey.
0: Bu arada da tabii TRT Müziği ayrıca çok teşekkür etmek lazım. Böyle fırsatlar veriyor. Biz burada hani bu platformda aslında kendimizi ifade edebildiğimiz için ayrıca da burada sizlerin huzurunda TRT Müzik kanalına teşekkür etmek istiyorum. Bu arada bir tane şarkı vardı sizin Alihan abiyle yaptığınız galiba. Şarkının ismi Keşke'di değil
2: Keşke,
0: mi?
2: keşke müzikler Ali abinin sözler. Meryem.
1: Meryem Ali Beyli. Ağıt yani açıkça söylediğim. Ama onu çok TRT'de çok sanatçı arkadaşlarım söylemek istedi. Çok
0: Harika.
1: nameli bir şeydir o. Fakat
2: Ben
1: kısmet kol
2: söyledim,
1: oldu.
2: namesiz.
1: Ama demin onu konuştuk. Bazı kelimeler var ki böyle güzel çıkıyor
0: Evet,
1: mesela.
0: ifadesi güçlü çok.
1: İfadesi güzel
0: Paul abinin
1: çıkıyor.
0: ifadesi çok güçlü. O zaman keşke diyelim.
1: Evet.

0: Harika bir eser. İnanılmaz güzel söyledin. Keşke bestesine de ayrıca bayıldım. Ne diyeyim, ruhlarımıza, duygularımıza sağlık. Ama orkestram da harika eşlik etti değil mi Ali
1: Evet.
0: Kanat'la?
1: Tebrik ederim sizlerden.
0: O yüzden biz bize diyoruz ya işte zaten biz bizlerin en büyük özelliği bu. Pol abime de çok yakıştı. İlk defa seni bu makamda şarkı söylerken ben duydum. Daha çok hep böyle re minör nihavet işte majör rast gibi bu daha böyle
1: Ben Paul
0: damar
1: Bayerbeer
0: geldi.
1: genelde söylerim.
0: Süpersin, harikasın. Harikasın. Yavaş.
1: Şimdi aslında bu parça biraz daha namile olması lazım ama
0: Ama name önemli değil ki ifade önemli abi.
1: kalptan gelen ya.
0: İfade yani ben
2: Bravo. En güzel o duygusal olmak. Duygusal
0: Tabii
1: olarak. İnşallah
0: ifade
1: vermiştim o duyguyu.
0: bence
1: Yok,
0: ifade müthiş.
1: Evet,
0: Çok güzel.
1: güzel.

0: Güzel bir aranje oldu değil mi? Sarı Gelin ne kadar güzel bir kompozisyon yapmışsın.
1: Bu esasında yani hepimizin çok çok güzel bir ne derler onu? Mozaik gibi bir şey yani.
2: Sarı Gelin aslında dünya türküsü diyebilirim de şu anda evet. Türkiye'de Türk versiyonu var. Azerbaycan'da şimdi Azerbaycan versiyonu var. TRT'de de bunun kaydı böyle geçiyor. Şimdi biz bugün sizin bu programda biz bize de ne yaptık? Hem Türk versiyonunu çaldık, Türkiye'deki olan versiyonunu çaldık, hem Azerbaycan versiyonunu.
1: Teşekkür ederiz bu program için. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınız.
0: Bizim evet. için böyle ne diyeyim, zaten sizleri ayrıca çok çok seviyorum. Bir de ikinizin aynı anda burada olması gerçekten program çok anlamlı oldu. Bu sağ arada TRT Müzik ekranlarının başındaki olan tüm dostlarımıza ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Biz bize programımız hayırlısı olsun. Evet. Diyorum. Hoş geldiniz ama programımızın sonuna geldik maalesef. Ve programımızın sonunda şöyle bir adetimiz var. Diyoruz ki bir potpourri yapalım.
1: Evet.
0: Senden, benden, senden. Ve bizden bir şeyler olsun.
1: Girişelim ne çıkarsa.
2: Yine biz bize yani.
0: Tamam, biz bize bir şeyler çalalım. Tamam. Efendim tekrar çok çok teşekkür ederiz. Başka bir performansta biz bize de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallahi uzandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'na...

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Değerli seyirciler, önemli olan sanat ve kültür taşıyan şehir Erbil'deyiz. 6000 yıl önce inşa edilen Erbil Kalesi, dünya genelinde halen kullanılmakta olan en eski yapılardan biri kabul ediliyor. Birçok medeniyete, kültüre, imparatorluğa ve yönetime ev sahipliği yapan Erbil Kalesi, bütün çağlarda ve dönemlerde Erbil'in korunması için kalkan görevi görmüştür. Erbil'in merkezinde bulunan kale, UNESCO tarafından kültür mirasları listesine alınmış.

koyma ne haram olsun aman Allah bu yerde durma. Ne zaten pazardım

0: Türbe medeniyet coğrafyamızı türkü ve şarkı sözleri birbirine bağlamış, müzikle ortak duygular oluşmuştur. Yunus Tütüncü de Erbil'de ortak paydanın ulaşmasında önemli bir rol üstleniyor. Irak Türkmen sözlü halk edebiyatının en önemli dalını teşkil eden Hoyrat'a hakim olan genç sanatçı, seslendirdiği şarkılarla ezgileri bulunduğu coğrafyanın ötesini taşıyor. Şimdi bu başarılı ve genç sanatçıyı biraz da yakından tanıyalım.
1: Şimdi Yunus Bey, elbette bizim değerli seyirciler ne istiyorlar biliyor musun? Sen nerelerde oldun, nerelerde konserlerde çıktın ve Türkiye'de ne kadar oldun, oldun mu, neler gördün, onu kendin hakkında dur.
2: Tabii ben çocuk yaşımdan beri sanata hayatına başladım. 95-96'dan beri ben sürekli Türkiye'ye gidiyorum. Ankara'ya gittik, Konya'ya gittik, İstanbul'a gittik, Gaziantep'e, Adana, Urfa. Yani nereden başlarsak İzmir'e gittik. Yani bir sürü yerlerinde düğün yaptık, sahne aldık işte. Ondan sonra Avrupa festivallere gittim. Ondan sonra Avrupa türlerini yaptım. Avrupa'nın da bir çoğu yerlerine de gittim. Burada da zaten bir Kerkük'e gidiyoruz. Bir Erbil'de, bir Köprü'de.
1: Ben kendim ilk Irak'a geldim. İnşallah. Burada aranjör tarzından, bu kendinin bu yerde yaşayan Türkmenlerin tarzına biz duyduk.
2: Bu bütün Irak Türkmenlerin tarzıdır bu. Yani sadece Erbil'in değil, sadece Kerkük'ün değil, sadece Köprü'nün değil. Bu bütün bizim Irak'ın Türkmenlerinin tarzıdır bu yani. Bu bizim tarzımız.
1: Hepine de o olarak soruyoruz. Bu anne baba tarafından bu senin bir müzik ve şiir yazan senin soyunda var olur gibi.
2: Benim amcam şair, İmad Necer. O şairdir. Maşallah. Onun yanında bir de bizim aile olarak yani akribalarımda güzel sesler var. Camile sahip, onun güzel bir sesi vardır. İşte bizde var yani, ailede bir ses var, şiir yazmak var, sanat hayatı var.
1: Ve bu mukamlar, çok enteresan bir mukam. Onu her zaman değişiyor mu, sen söylüyorsun? Bir daha söylüyende biraz neler var mı? İmprovizasyon.
2: Doğru.
1: Nasıl oluyor?
2: Bu bizim zaten bu okuduğumuz yani kısa bir şeyler okuduk. Biz bunu daha da çok çoğunu okuyoruz. İşte bu program televizyon olduğu için azaldık yani her şeyinin, evet, ağzından, tadından, tuzundan bıraktık okuduk.

Mimarisiyle İstanbul'daki kapalı çarşıya andıran Kayseri Çarşısı'nın yapımı. Selahaddin Eyyubi'nin ünlü Türk komutanlarından Sultan Muzaffer Gökberi tarafından 1190-1232 tarihleri arasında tamamlandı. 1850 yıllarda Suriyeli yapı ustaları tarafından klasik Osmanlı çarşısı şeklinde yeniden inşa edilen çarşı, pek çok diyardan gelen kervanların hem konaklama hem de mallarını sergileme mekanı olarak kullanıldı.

0: hep söyleyen şarkılar, besteler çok beğendim ben. Doğrusunu söylemek istiyorum. Çok bir yeni bir sürpriz oldu. Ne kadar Türk müziğin ne kadar biz çok gittik başka başka coğrafik, ne kadar geziyorsun, yeni yeni bir şeyler çıkıyor. Maşallah bu Türk halkının neleri kop, tarzları çok. Ve şimdi sen ilk bir parça söyledin, bir mukam başlandı.
1: Ona, bayat bayat okudu.
0: Babam diye.
1: Evet.
0: O şu. O kendin şarkın mı?
1: Sözü, bestenin sözü müziği bana ait. Oğlum. Bir de o bizde mukam bayat söylüyoruz ona. Mukam bayat. Bestenin sözü müziği bana aittir. Abi söyleyeyim yani. Mukamın da sözü bana ait. Baştan başa sonuna kadar sözü müziği bana ait.
0: Ya çok iyi. Ellerini ağzına sağlık diliyoruz. İnşallah Türkiye'de bir daha bekleriz.
1: İnşallah, inşallah. Neden olmasın?
0: Bizim seyirciler çok bir keyif alırlar.
1: İnşallah.
0: Ve bir daha bizim Türk dünyası geniş ve bizim kültürün derinliği çok derin. Hepine selamlar, hepine aramızda bizde bugün bizi sevindiren, bizge bir çok iyi program veren Yunus Tüdüncü, hepine teşekkür ederim.

0: bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Oh.
1: Ağzına sağlık bacım.
0: Çok teşekkür ederim Timurcuğum.
1: Hoş geldin bana.
0: Hoş buldum. Hoş çok geldin. Teşekkür ederim. Sizin merhaba de... arkadaşlar. Ellerinize kollarınıza sağlık. Ağzını. Keyifli programlar.
1: O kadar olur. Çok soracağımız soru var ki sana.
0: Öyle mi?
1: Evet, ama önce ben bir tane şarkı izinle.
0: Buyurunuz efendim. Ne demek Timur Bey?

0: Şeyde canım. Aferin çocuğum.
1: Çok sağ ol canım ya.
0: Nasıl oldu bunlar? Ben de merak ettiğim sorular var.
1: Şimdi Emirhan diye bir arkadaşım var. Bazen ben böyle hem cello ile hem de okuyup hani gönderiyorduk. Hani sanatçıları dinlesinler diye.
0: Dinlesinler
1: diye. Beni de hakikaten bir gün bir şarkı oldu. Hüseyin'le bizi işte eve çağırdı. Hani biz zannettik hani böyle.
2: Kayıt çalışacak.
1: Kayıt var yani zannettik. Sonra işte dedi ya abi dedi şunu da şurasına bakalım. Ben tamam okey hani ben mikrofonu çektim. Tamam deneyelim ondan sonra dedim cellosunu çalarım. Tamam abi dedi. Gülüyorlar ama biz anlamıyoruz zaten. Neyse kusura bakmaydı o. Kusura bakmayı okudum. Meğer bizden önce onu 8 kişiye denetmişler. Hani o şeyi alamamış. Abi dedi ben yakaladım dedi biz bulduk. Neyi buldun oğlum sen dedim. Abi dedi solistimizi bulduk. Abim dedim bak öyle bir şey yok. Hani ben zaten hani hiç öyle bir şey yapmadım. Zaten onu da istemiyorum. Ben çelistliğimden mutluyum. Gidiyorum eşlik ediyorum albümlere çalıyorum sahnelerini. O zaman da beraberdik zaten.
0: Tabii.
1: Bu arada Funda Hanım'ın sahnesinde çok uzun yıllar onun müziğine eşlik etmeye çalıştım.
0: Sağ ol eksik olma.
1: Estağfurullah çok ya güzel. Her zaman. Yani benim öyle bir şey oldu. Ondan sonra da şarkı çıktıktan sonra geriye dönüş olmadı. He. Bir iki defa yokladım. Bir iki defa nabız yokladım.
0: He.
1: Hani dedim acaba geri mi falan
0: çıktı
1: biraz.
0: Çıktı artık senden gitti.
1: Artık.
0: Ucu kaçtı.
1: Artık gitti yani.
0: İyi olmuş bak.
1: İyi oldu ama.
0: Ne güzel oldu.
1: Gerçekten zordu ya. Yani çünkü mesela.
0: Peki enstrüman çalmak mı daha zor şarkı söylemek?
1: Şarkı söylemek.
0: Ya.
1: Vallahi. Benim sorulara gelmeden senden hemen böyle tamam. Bir tane bir şarkı daha alsak mı?
0: Tamam. Olur. Camdan kalp okuyacağız.

0: Elinize sağlık. Teşekkür ederim.
1: Ben bu şarkıyı çok seviyordum.
0: Ya.
1: Ama şu anda çok çok daha fazla seviyorum. Aşırı canlı dinledi. Vallahi ağzınıza sağlık.
0: Şey oluyor muhakkak, yani canlı söylendiğinde o hissiyat çalınıp söylendiğinde evet. çok bambaşka oluyor evet. tabii. Yani albümü okuduğunda başka ama o kadar evet. evriliyor ki sahnede o şarkılar söyledikçe başka bir şey oluyor yani.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Mesela şeyi çok merak ediyorum.
0: Söyle.
2: Evet. Mesela Türk Müziği albümü yaptınız. Hmm. Çok da güzel
0: yaptınız
2: oldu.
0: Yaptınız mı? Nız? Yaptın?
2: Türk Müziği albümü yaptık ve o Türk Müziği albümünde konserine kadar ve ben dinlemeye de geldiğim zaman yani çalmada da çok güzel konserler verdik ve çok da güzel bir albümdü. Mesela şeyi merak ediyorum. O albümün mesela devamı neden olmadı?
0: O albümün devamını yapmak istiyorum.
2: Evet,
0: hala
2: evet,
0: kafa hala evet, hazırda evet. var, repertuarda var, kafamda yapmak istiyorum. Tabii araya başka şarkılar girdi, albüm girdi.
2: Evet.
0: Malum artık zaman o kadar her şey çabuk oluyor ki hı-hı. albüm evet. yani yapılmıyor genel evet, anlamda. Evet, evet. Hala benim gönlüm albümlerden yana evet. ama ara böyle gene şarkılar evet. şey yapıyoruz. Evet, evet. Tek şarkılar, single'lar yapılıyor. Yapacağım. Hı hı. Yani o kafamda var.
2: Evet.
0: Çok da güzel konuşmuştuk programdan evet, önce evet. Konserinde
2: konseri.
0: Yapmıştık. Çok güzel.
2: İş sanattaki konserimiz. Yani
0: ben de çok keyif evet. alıyorum söylemekten de, dinlemekten de evet. keza. Onu istiyorum. Bir rahmetli Yaşar abiyle yapmıştık.
2: Evet ya,
0: Allah
2: evet.
0: gani gani rahmet eylesin. Evet, çok güzel, keyifli bir çalışma
2: evet,
0: olmuştu.
2: Çok güzel olmuştu. Çok güzel olmuştu.
0: İnşallah. Yani biraz daha akademik baktım ben hı-hı, o albümü yaparken. Saadettin Kaynaklar falan evet, böyle hani evet, yani evet. Şimdi okulunda okumuşum. Çok güncel olan şarkıları da evet. o yani evet. içimden gelmedi. Biraz daha zorlayayım evet. kendimi istedim açıkçası. Evet. Çok da beğenildi, çok da sevildi.
2: Çok.
0: Hala da duyuyorum.
2: Evet.
0: İnşallah devamında evet. yaparız beraber.
2: İnşallah beraber yaparız. Şimdi o zaman müsaade edersen biz bir şarkı daha seslendirelim.
0: Tabii. Çok sevdiğim bir şarkı.
2: Evet, evet arkadaşlar.

0: Bravo efendim, bravo.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Bravo. Ne güzel şarkıdır bu da.
1: Çok güzel değil mi bu şarkılar ya?
0: Çok ya. Şimdi böyle şarkılar yok.
1: Evet.
0: Bu kadar eskiden bak, eski şarkılara bakın. Hem uzunlar,
1: evet.
0: Hem intro, giriş evet, falan filan. Uzun ne kadar...
2: İkinci ağlar farklı sözler.
0: Evet. Evet. Şimdi öyle introlar falan dinlenmiyor.
1: Kaldırın diyorlar ama zaten.
0: Tabii
1: hani
0: tabii.
1: Introları, her şeyi değişti.
0: Dırlılıp hemen şarkıya yani giriyorsun. Dırlılıp tamam şarkı başlasın.
1: Evet, hemen, hemen diyor. Hatta intro hazırlıyorsunuz. Radyolara gönderdiğiniz zaman da şey oluyor böyle. Hani bu muhakkak...
0: Tabii tabii
1: hani,
0: uzun evet diyor. Ya, böyle evet çalamam ya falan durumları
1: ama bunların
0: oluyor.
1: Da o melodisi olsun.
0: Ama müzik de böyle bir şey
1: evet,
0: yani.
1: Evet, evet.
0: Şarkı böyle bir şey. Evet, müzikle evet, beraber. Evet, evet. Hani bestekar bunu bestelemiş. Böyle evet. Bir intro bestelemiş.
1: Evet.
0: Şarkının tamam böyle ama...
1: Evet.
0: Şimdi maalesef ki
1: maalesef.
0: İnsanların da sabrı yok zaten.
1: Evet. Hemen gelsin diyor değil mi?
0: Tabii tabii hemen başlasın.
1: O zaman bir büyük ustadan bir tane Sezen şarkısı hareketli.
0: Tabii.
1: Olur mu Fındacığım?
0: Olur.
1: Tamam.
0: Çok güzel de bir şarkı. Hadi bakalım.
1: Hadi arkadaşlar.
0: Söylemeye çalışalım.
1: Estağfurullah.

0: Bravo!
1: Bravo!
0: Süper oldu, şahane oldu.
1: Çok güzel oldu.
0: Ellerinize, kollarınıza
1: sağlık. Senin de ağzına, yüreğine sağlık.
0: Senin eşliklerin için çok teşekkür ediyorum. Efendim,
1: her zaman.
0: Ne demek?
1: Acaba şöyle biraz, şöyle bir arabesk.
2: Bir tane Müslüm Baba da.
1: Evet ya, şöyle
0: Allah.
1: Bir... şöyle bir tane daha.
2: O efsane Küskünüm evet albümünden bir şarkı.
1: Evet, Küskünüm albümünden.
0: O ne
1: evet.
0: Bir efsane bir albümdür ya, yalnız ya. Böyle bir şey olamaz yani.
2: Yani bütün şarkıları...
1: O albümde.
2: O... Yok yani o şarkı, albümdeki o, bütün şarkılar... Evet.
0: Bütün şarkılar hit
2: sonsuza
0: oldu.
2: Sonsuza kadar...
1: Neler var da başka Hüseyin orada?
2: Sen beni ömrünce unutamazsın, Küskünüm, Hasret Rüzgarları.
1: Evet, hepsi.
2: Bir
1: hepsi
2: anda...
1: A1.
2: Hepsi, evet,
1: hepsini evet, bir
2: hepsi
1: albümde.
2: Hit yani.
1: Evet.
0: Hepsi
1: evet.
0: Hit, evet. İnanılmaz.
1: Çok güzeldi ya.
2: Ya şu anda o şarkıları yakalasa herhalde 30 seneye yayabilirsin yani.
1: Başka şarkı yapmaya
0: gerek yok. Başka şarkı gerek yok. Yaptık, oldu, bitti. Tamam.
1: Hadi bakalım o zaman girelim mi?
2: Hadi Doğan tamam. Bir taksim yapar mısın bize?
1: Hicaz. Doğan şöyle bir utla bize Doğan'ımız.

0: Vallahi ya. Oh yani.
1: Ağzına sağlık.
2: Çok kendine, teşekkür ederim. Çok sağlık. Teşekkür. Bir de hala buna konuşuyorum. Bir de şey de var değil mi? Böyle birbirini gaza getirme. Böyle oh falan yardır.
1: Ama bu okumadan da etkilen yani çok böyle bazen içimizden çıkıyor öyle oh diye geliyor ama yani onu duyduğum yani bizim başka bir şeyimiz var ya hani böyle ondan etkilenip onu yapmazsak zaten içimizde de kalıyor böyle bir şey oluyorum yani. Daha kuvvetli aykırmak ve bu arada da programımızın da sonuna geldik.
2: Gerçekten mi?
1: Ya. Çok çabuk değil mi?
2: Ne yapalım? Olsun.
1: Evet ya.
2: Çabuk bitti. Ya. Güzel bitti. Güzel oldu ama. Evet, bence çok, çok keyifli oldu.
1: İyi ki de geldin. İyi
2: çok
1: ki de varsın Fındacığım.
2: Sizler gerçekten, de öyle. Sağ olun.
1: Bizimden olman ne bize mutlu. Çok büyük destek, çok büyük bir onur ve çok ne büyük demek? Bir gurur bizim için.
2: Ne demek? Estağfurullah. Estağfurullah ne demek? Sizlerle beraber de çalıp söylemek gerçekten çok keyifli.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Kafalar Şarkılar'da tekrar TRT Müzik'teyiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar hepinize.

0: şekerler.
1: Hayat şekerler.
0: Olmasan canım.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallah uzandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'na ağır.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Tuncay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallahi uzandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'na ağır.

0: Gökhan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal, sen getirdin. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Müzik Yolcuları yarın TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç koşar, eridik bu yollarda kimimiz yerle yıksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: Hadi
3: o heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba sevgili dostlar. Ahmet Özcan'la Gönül Yolu programında yine birlikteyiz. Ve çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Şarkımız da öyle söylüyor zaten. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Maharet dertle kalkıp dertle yatmak değil. Derde çare üretebilmek. Allah hiç insana çaresiz dert verir mi? Mümkün değil. O zaman onun yollarını araştırmamız lazım. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Danışalım efendim. Bir bilenimiz olsun hayatta.

İnsanoğlu bu. Hep usulca sokulacak bir kucak arar. Bir yaslanacak omuz arar. İnsanın

ihtiyacıdır. Bütün mahlukatın ihtiyacıdır. Kedilerimiz öyle değil mi? Gelir sürünür, sev beni diye. Gelir yüzüne bakar, miyavlar, beni al kucağına diye. Varlık sevgi üzerine yaratılmış. Her şeyin sevgiye ihtiyacı var. Çünkü ulu yaratıcı, ben sevilmeyi murad ettim, alemleri yarattım diyor. Sevgi bizim genetiğimizde var, hamurumuzda var sevgili dostlar. Sevelim, sevilelim. Buna ihtiyacımız var. Neredeyiz? Nasıl seviyoruz? Hangi makamdan seviyoruz? Nihavent'ten seviyoruz. Hadi bakalım.

Her gecenin bir sabahı vardır. Sabah olur. Yalnız tabii sabretmek de lazım. Evet, nazar haktır. Nazara gelebilir insan ama bütün bunları düşünerek üzerimizdeki bu ağırlığın, bu gerginliğin olası bir nazardan olabileceğini düşünerek birbirimize daha toleranslı davransak çok iyi olur. Şarkımız bize bunu öğütlüyor. İnşallah unutmayalım. Nedir? Hadi buyurun bakalım.

Evet sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. İnsan aslında bir kalıptan ibaret. Dış görünüşü itibariyle. Fakat o kalıp kafes gibi. Onun içinde bir şey var. Onun içinde her zaman kendini göstermeye çalışan, fark edilmeye çalışan bir şey var. Hani ipek böceği kozasındadır ya, günü gelip de kozasını delip çıkamazsa, kelebek olamaz, uçamaz, biliyorsunuz. İşte insan içinde de bir bülbül var, sürekli öten. Bir şeyler söylemeye çalışan. Ama biz, maalesef ki dünyaya olan rağbetimiz itibariyle onun sesini çok az duyuyoruz. Ama çok büyük hata ediyoruz. İşte bir türkümüz var. Bunun altını o kadar güzel çizmiş ki. Şimdi size onu takdim edelim ve bunu düşünün. İçinizdeki o öten bülbülü düşünün ve ona kafes olmayın. Bırakın o hür olsun, uçsun, gerçek vatanını bulsun. Buyurun.

Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar diyor aşık. Doğrudur. Bir zamanlar ince hastalıktan ölmeyene, en azından ince hastalığa yakalanmayana, ki o zaman ince hastalığa yakalanan ölüyor. Çaresi yok. Evet, bu hastalık kimin kapısını çalmadıysa o kişiye hissiz, ruhsuz, duygusuz diyorlar. Şimdi de aşığımız diyor ki, öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. Doğru söylüyor. Aşık olmak lazım onları anlamak için. Ayık kafayla anlaşılacak şeyler değil derdi benim büyüklerim. Evet efendim. Hüzzama devam mı ediyoruz? Nedir? Hadi bakalım.

Evet. Düşme dedim, düştün alem diline. Veyahut uyma dedim, uydun eller sözüne. Değil mi? İkisi de okunur bunları. Elde değil demek ki. Alem diline de düşüyorsun, eller diline de uyuyorsun. Ne kadar bunu engellemek mümkündür? Mutlaka gayret sarf etmek lazım. Eksen dışına kaymamak için mutlaka bir disiplin içerisinde olmak lazım ama bazen o da kaderdendir. Onu da bilemeyiz. Yani. Efendim, sevgili dostlar, netice itibariyle sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim, sevgili dostlarım, programlarımızın başından beri her zaman söylemeye çalıştık. Zahirde gördüğümüz sevgililer de geçici. Zahirde gördüğümüz sevgililerde sürekliliği olan bir başka veçhe de var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Derinlemesine düşünmek lazım. Hiçbir şeyin kendi zatiyeti yok. Hiçbir şey kendi başına var değil. Her şey ve her şey Yaradanımızın hikmeti ve ilminin açığa çıkışından başka bir şey değil. O yüzden objelere çok çok takılıp obje için yanıp yakılmak doğru değil. Objenin bize ulaştırdığı bir güzellik var ki işte biz o güzelliğe takıldığımız zaman da yanmamızın, yakılmamızın da bir karşılığı olur. Nedir o? Ahiret alemindeki cennettir, cemaldir. Bunu göz ardı etmeyelim. Bana itimat edin. Kardeşinize itimat edin. Doğru söylüyorum. Bu dünyada her şey görüldüğü kadarıyla değil. Görmediğimiz ama mutlaka var olan bir şey de var. Onun için daha dikkatli, daha ölçülü, daha dengeli olmaya gayret edelim ve şimdi sevgili Mustafa Hakan Alvan'ın Hüzzam makamında tespit ettiği Somuncu Baba yani Hamidi Veli Hazretlerine ait bir nutku şerifteki manaları biraz tefekkür ederek bu söylediklerime güzel güzel yollar bulmaya çalışalım. Hadi sevgili arkadaşlar.

0: Merhaba sevgili dostlar. Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz biz Üç Yaren ekibi olarak. Yine çok seveceğinizi umduğumuz birbirinden güzel türküler hazırladık sizin için. Bir saat beraberiz. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz. Değil mi sevgili Ali Çakar?
1: Evet, Tuğba Gar, değerli izleyenlerimiz, 3 Yaren programı.

0: programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün yine sizler için çok güzel türküler hazırladık. Birbirinden güzel türküleri sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz. Bir saat boyunca bizle birlikte bu türküleri söylerseniz bizler de çok mutlu olacağız. Selcan Kürtçen Şahin.
1: Evet hocam. Çok şükür sağlıkla kavuştuk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Üç yarene ne iyi ettiniz de yüreğinizi ortaya koyup hep birlikte türküleri söylemeye geldiniz diyoruz. Bir saat boyunca hocamın ve Tuğba ablamın dediği gibi bizimle olun istiyoruz. Türküleri birlikte söyleyelim. Hadi o zaman deyip Ali Çakar'a dönüyoruz.
0: Evet, şöyle bir Edirne Keşan yöresine doğru gideceğiz. Güzel bir türkü okuyacağız. Teyyareler yürüdü diyeceğiz efendim. Sizlere gelsin.
2: Ali Çakar.
1: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ederiz. Ne kadar
1: Ağzınıza
0: hüzünlü,
1: sağlık hocam.
2: ben teşekkür
0: ne kadar
2: ederim.
0: içe dokunan bir
1: Evet.
0: türkü değil mi? Çok da
2: Yüreğimize
0: güzel oldu.
2: izleyenlerimize gelsin.
0: Biz de
2: Sağ olun.
0: dayanamadık, eşlik ettik sana son anda
2: Ne
0: da
2: kadar
0: olsa.
2: güzel
0: Evet,
2: ettiniz.
0: bu kadar güzel
2: Katılımlarınız
0: türküye
2: için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: katılmadan yapamadık.
1: Evet,
0: Değil
1: değil
0: mi
1: mi?
0: Selcan?
1: Çok
2: Var
1: çok
2: olun.
1: güzel. Hani sözel ve müzikal olarak birbiriyle
2: Çok güzel örtüşmüş değil mi?
1: bütün
2: Evet.
0: örtüşmüş. Zaten
2: Evet. Çok
0: türkülerimiz
2: harika.
0: öyle
2: Yüreğe
0: genellikle.
2: dokunuyor.
1: Sizin de
2: Evet.
1: nefesinizle
2: Sağ olun.
1: bambaşka
2: Sağ
1: bir
2: olun.
1: harikaydı.
2: Sağ olun.
1: Evet,
2: Birlikte
1: gerçekten yüreğinize
2: paylaşıyoruz.
1: sağlık
2: Değerli
1: hocam.
2: izleyenlerimizle.
1: Evet.
2: Sağ olsunlar, var
1: Her şey onlar
2: olsunlar.
1: için zaten.
0: Evet.
1: Şimdi
2: Evet, şimdi senden bir
1: ben de
2: türkü
1: sıra
2: dinleyeceğiz.
1: bir ağıttan başka bir ağıda geçelim. Herkesin bildiğini düşündüğüm Ege bizim buralarda çok sevilen, seslendirilen, zamanında vakti zamanında yürek yakmış ama hani bir okusa da dinlesek denen herhangi bir sanatçı büyüğümden, kardeşimden onu seslendireyim. Ümmü Kız'ın ağıdı.
2: Dinliyoruz.
0: Dinliyoruz.
1: Hadi bakalım.

0: Yüreğine gönlüne
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür ederim. Devam
0: Selcan'cığım.
1: edecek diye bekliyorum. Bunun
0: Çok
1: da içine
0: güzel.
1: girdim.
0: Çok
1: Hayır.
0: güzel.
2: Ne mutlu.
0: Evet.
1: Bunu
0: Teşekkür ederiz
1: yaşatabildiysek.
2: sevgili Selcan. Umut Salman'a ben çok teşekkür
1: Umut
2: ediyorum.
1: Salman, ellerine sağlık, yüreğine
2: Onun
1: sağlık. Evet.
2: ışığıyla çok
0: Sağ
2: güzel
0: olsun, var olsun.
2: yolumuzu bulduk.
1: Evet.
0: Evet, Tuğba
1: Şimdi
0: gel.
1: biraz şöyle gülümseyelim mi? Biraz
2: Evet.
1: artık. Biraz
2: Evet.
1: fazla hüzne boğduk gibi sevgili izleyenlerimizi, türkü dostlarımızı. Biraz şöyle hafifçe hareketlenelim istiyorum. Ve Nevşehir'e götüreyim ben sizlere. Ayağına giyer
0: Üç
1: üç
0: güllü
1: güllü
0: çorap.
1: çorap diyeyim.
0: Biz de
1: Keyifle
0: keyifle
1: dinliyorum.
0: dinleyelim.
1: Teşekkür
0: Tuğba
1: ederim.
0: Ger.

0: Ağzına sağlık.
1: Sağ olun, var olun.
2: Çok güzel, çok keyifli bir tekst bu da.
0: Evet, gerçekten öyle.
3: Güzel, çok güzel bir
2: tekst diyor.
0: Çok teşekkür ederim. Gönlüne sağ olun.
2: Sağlık.
0: Evet.
2: Evet, sıra nereye geldi?
3: Tadımlık.
2: Tadımlık bölümümüze.
0: Tadımlık bölümümüze geldik.
2: Bugün de çok güzel, değerli izleyenlerimiz, bir şarkımız var. Saadettin Kaynak bestecisi. Birlikte okuyacağımızı düşünüyorum.
0: Hareketli,
2: kara bulutları kaldır, aradan diyeceğiz.
0: Evet.

0: Teşekkürler, harika. Teşekkürler. Evet. Sanki böyle bir fasıl edasıyla oldu değil mi arkadaşlar?
1: Ah, hem de nasıl. Çok da zor bir icrası.
0: Çok
1: var
0: geniş aralıklı bir
1: çok,
0: eser.
1: Çok. Meyanlı bir hayli.
0: Harika, harika. Evet.
2: İnşallah ekranları başında bizi izleyen, iş yerini izleyenleri.
0: İçimizden geldiği gibi okuduk,
2: evet, evet,
0: değil mi?
2: Ne yaşıyorsak, evet, ne hissediyorsak onu şuracıkta, stüdyomuzun huracığında yaşıyoruz, öyle değil mi hocam?
0: Yaşıyoruz, aynen öyle vallahi.
1: Yaşatabiliyorsak da ne mutlu bize, evet, diyoruz. Evet. Ve
0: Şimdi yine güzel bir türkü var sırada. Mehmet İpek'e ait sözü müziği.
1: Çalıp söyleyeceksin galiba.
0: Sazımla çalıp söyleyeceğim.
2: Keyifleneceğiz.
0: Pekala.
1: Hadi bakalım. Sevgili Ali Çakar.

0: Sesine yüreğine sağlık.
1: Ağzınıza
2: Teşekkür
1: sağlık.
2: ederim. Sağ olun.
0: Ellerinize sağlık. Ellerine sağlık.
2: Ayrıca bu güzel türküye eşlik eden Ömer
0: Sevgili
2: Altıntaş
0: Ömer'e,
2: arkadaşımıza
0: Ömer
2: da
0: ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederiz. Ve
0: nefesine
2: orkestramıza.
0: sağlık.
2: Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet. Şimdi
2: Şimdi
0: sevgili Selcan
1: Kökçen
0: Kökçen'de sıra.
1: Ben de Rumeli'ye doğru gidiyoruz ve keyifli bir türkü dinliyoruz. Aksadeler giyer boylu boyunca.

0: Ne kadar güzel bir
1: Gönlüne
0: türküydü.
1: yüreğine
0: Çok
1: sağlık
0: teşekkür
1: Selcan.
0: ediyorum.
1: Çok
0: Sağ olsun,
1: güzeldi.
2: arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
0: Evet.
1: Evet, sıra kimde
0: Sıra
1: şimdi?
0: bende mi
2: Evet.
0: arkadaşlar?
1: Tuğba
0: Peki, o zaman
2: Gar. Nerelere
0: ben
2: gideceğiz?
0: sizi şöyle bir Azerbaycan
2: Aa,
1: selam
0: diyarına
1: olsun.
0: götüreyim.
1: Azerbaycan'a selam
0: Ve
1: olsun.
0: çok sevilen o Azerbaycan mahnılarından bir tanesini okumak istiyorum. Aman avcı vurma
1: Vurma
0: beni.
1: beni.
0: Meni
1: Biz de
0: hatta.
1: dinliyoruz
0: Vurma meni
1: keyifle.
0: diyoruz.
1: Tuğba
0: Evet.
1: Ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
0: Bravo,
2: bravo. Ağzına sağlık Tuğba.
0: Harika.
1: Saz sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel
1: çok
0: bir
1: güzel
0: eser.
1: Çok güzel bir eserdi.
2: Evet, çok keyifle evet. Dinledik. Sen de böyle edalı okudun. Ağzına sağlık.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun, gelsin var güzel olun. Türküler.
1: Sevgili dostlar.
0: Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, yine güzel bir türkü var sırada. Şöyle Kırşehir'e doğru yol alacağız. Kar yağar kar üstüne, ağam yağar, bir tanem yağar diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Saz üstadlarımıza. Sesiniz sağ
0: ol. Çok güzel sonsuz bir türküydü.
2: Hem Türkmen kızından vazgeçemiyor, hem Türkmen kızını almış. Nazını çekemiyor.
1: Bence o bir latife.
2: Evet.
1: Bence seviyor.
2: Kesinlikle. Tabii ki. Türkü yaktırdığına göre.
1: Yani değil mi?
2: Evet tabii.
0: Diyerek

0: Şimdi
1: Şimdi sıra
0: sıra
1: bende.
0: sende.
1: Yöre mis Sivas.
0: Selam olsun Sivas'a.
1: Tüm Sivas'a selam olsun. Entarisi dımdım yer, gelir diye umdum yer. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yer.

0: Güzeldi. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım.
1: Ellerine sağlık.
0: Sizin de eşliğinizle evet. Çok çok daha keyifli oldu.
1: Bütün şimdi... güzel Türklerimiz, değerli izleyenlerimize gelsin. Evet, evet. Evet, Tuğba Ger.
2: Şimdi sıra neye geldi?
1: Yaren'e
2: geldi?
1: Yaren'e
2: geldi. Biraz fazla evet. Bekledi galiba.
0: Biraz
2: fazla. Artık bugün elimize alalım oldu. Yaren'imizi. Evet. Ve hareketli, yine hareketli bir türkü çalıp söyleyeyim Yaren sazımızla. Bir uşak türküsü. Bahçenizde Güren var.
0: Ay çok güzel.
1: Keyifle dinleyeceğiz. Çok güzel bir türkü.

0: Tuğba Ger ve Yaren.
1: Teşekkür ediyorum
2: Ellerine
1: sevgili
2: sağlık
1: dostlarım.
2: Tuğba.
0: Çok
1: Yaren
0: kıymetli orkestramız. Harikaydı. Gönlünüze
1: Evet,
0: sağlık.
1: orkestramıza
0: Evet.
1: ayrıca çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok
1: Onlarla
0: güzel.
1: zaten her
0: Çok
1: şey çok
0: keyifli.
1: güzel bir bütün
0: Evet.
1: oluyoruz.
0: Şimdi
1: Her şey
0: şöyle
1: çok güzeldi, evet.
0: Uşak'tan bir Şanlıurfa'ya doğru gidelim mi?
1: Tabii ki gidelim. Ne
0: Güzel bir
1: diyeceğiz hocam?
0: türkümüz var sırada. Evlerinin önü yoldur,
1: Ha, iyi.
0: yolaktır. Başımızda dönen dektir, dolaptır diyeceğiz. Değerli izleyenlerimiz sizlere gelsin.
2: Dinliyoruz.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Ali Çakar.
1: Teşekkürler sevgili arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi
0: şimdi
1: yine
0: kimde
1: güzel
0: sırada?
1: türküler
0: Tuğba
1: devam
0: Aygen, bende
1: edeceğiz.
0: mi yine sıra? Aa, o zaman yarını tekrar alayım mı elime? Olur.
1: Bence de. Bu türkü
0: Konuşturalım
1: çünkü
0: biraz.
1: yarenle çok güzel yakışacak.
0: Peki, Tahtalık'ta Galvır var
1: Oh,
0: diyelim
1: çok
0: şimdi.
1: güzel.
0: Burdur yöresine gidelim. Böyle hareketli fıkır fıkır bir
1: Çok
0: türkümüz.
1: keyifli. Keyifle dinliyoruz. Tuğba Ger.
0: Teşekkürler.

0: Aşçı Hanım.
1: Tuğba
0: Hatçan,
1: gel.
0: Teşekkür ederim.
2: Gönlüne yüreğine
1: sağlık.
2: Sağlık.
0: Çok sağ olun, var olun.
2: Yaren'le o kadar güzel oldu ki.
0: Siz de eşlik
2: yani.
0: Ettiniz.
3: Biz
0: teşekkürler.
3: De o
2: harika.
3: Yaren'in o coşkusunu yalnız bırakamadık.
0: Çok
3: eşlik etmek istedik.
2: Ben de katılıyorum
0: sağ olun,
2: Selcan'a.
0: Sağ olun. Çok teşekkür
2: yüreğine,
0: ederim.
2: Yüreğine gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ama sanıyorum bugün de programımızın sonuna geldik. Değerli arkadaşlarım, değerli izleyenlerimiz. Bugün de Üç Yaren'in sonuna geldik. Güzel türkülerimizi sizlerle birlikte paylaşmaya çalıştık. İnşallah haftaya aynı gün aynı saatte yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
0: Tekrar bir arada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Türkülerle kalın, sağlıcakla kalın efendim.
3: Hep diyoruz ya, biz diyelim 7 gün, siz deyin bir hafta sonra. Biz bu stüdyoda olacağız, sizi de bekliyoruz. Türkleri birlikte paylaşmak için. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.
1: Etli ekmek, bamya çorbası, tirit, tiridine yandım. Öyle bir şey var değil mi?
2: O dedekleri tirit, bu tirit mi acaba?
3: Evet, bence o tirit.
4: Çünkü sonunda da çok lezzetli. Dibindeki yağlara banıp ekmeği bandırıp
3: oradan mı geliyor?
4: Insan. Bence oradan geliyor diye düşünüyorum.
3: Ha, onu banlıyorsun sonra.
4: Evet, tiridi yiyorsun, ondan sonra da tiridine banıyorsun.
2: Şey var ya, bu bıçak arası var ya. Şu bıçak arası var ya, hani böyle daha parçalı et. Bu bana daha güzel geliyor yani.
4: Bir de bamya çorbası vardı.
3: Bamya çorbası.
4: O da çok güzeldi bence. Ben de ilk defa denedim Konya'da.
2: Evet.
4: Buraya özgü bir yemek herhalde o da, çorba.
1: Vallahi isim vermeyeceğim de biz ilk geldiğimiz gün bir yerde hep beraber çorba içtik ya ilk akşamın finalinde. Mağaranın finalinde. Oo. Aklım fikrim orada kaldı. Görevimiz ne bugün? Bakıyoruz. Görevimiz yine müzik de. Nereye gidiyoruz?
4: Nereye gidiyoruz bir bakalım.
2: Yo, müzik garanti. Müzik kesin.
1: Rotamız müzik. Bence Süleyman bunu sen oku.
2: Okurum.
1: Sana okutmak yok. Sen arabanı güzel kullan. Başka bir şey istemiyorum.
2: Ha, bak burada biraz değişiyor olay. Bu bölümde iki farklı mekanda iki farklı ruh haline ses olacaksınız. Yolculuğunuz Zazadin Han'da başlayacak, Meke Gölü'nde tamamlanacak. Şimdi diğeri de Meke Gölü.
4: Meke Gölü.
3: Meke Gölü.
2: Tarihin gölgesinde taşların sessizliğiyle konuşun. Bu mekanda iki parça müzik yapmanızı istiyoruz. Ezgileriniz Han'ın geçmişiyle bugünü birleştirsin. Sade ama etkileyici olsun.
1: Kervancıların müziği gibi, kervan müziği gibi.
4: Bakalım merak.
1: Dede gibi.
4: Bir önceden bir bakalım neredeymiş, nasıl bir yermiş.
2: Bakalım onu.
4: 1235-1236 yılları arasında 1. Alaaddin Keykubat'ın ve 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in emirlerinden biri olan Saadettin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir.
1: Evet.
4: Dikdörtgen planlı kesme taştan yazlık ve kışlık olarak avlu inşa edilen bir han bir kale görünümündeymiş. Taç kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktaymış. 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme tekrar açılmıştır.
2: Harika. Bayağı tarihi bir şeye gidiyoruz.
1: Evet, güzel. Diğeri?
2: Diğeri Meke Gölü.
1: Meke Gölü.
2: Orada da işte bir dua mucizesi, bir zaman yolculuğu gibi. Bak burasını merak ettim işte.
4: Ama Meke burada... Gölü çok garip görünüyor burada.
2: Görevde burada 6 parça müzik icra edin. Kuruyan gölün hüznünü, doğanın direnişini ve güzelliğini sesinize taşıyın. Gölün ortasına değil, ruhuna dokunun. Her iki mekanda da hislerinizi takip edin. Kamera size değil, ruhunuza eşlik etsin.
1: Rotanın metin yazarımız var ya, aşk adamı.
2: Yani abi yani bunu okurken ben de şöyle, şimdi ben bunu okurken hani normal bir metin gibi okuyamıyorum. Böyle şiir okur gibi okumaya teşvik ediyor beni yani. Öyle bir yazı çünkü.
1: Biz müzisyeniz ama da yani. Hassas insanlarız yani, duygulu insanlarız.
4: Meke Mağar Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesinde volkanik gaz patlaması sonucu oluşan bir mağarın suyla dolması, günümüzdeki haline gelen ve ortasında adacıklar bulunan bir gölmüş. Göl 12 metre derinliğindedir. Göl adını çevrede yaşayan Meke kuşlarından almıştır.
1: Bugün iki yerde konserimiz var. Bir anda ne hanedir? Zaza din anına gidiyoruz. Sanırım bugün dingin şeyler çalmamız lazım. Ben mutluyum. Sakin.
4: Zaten Konya çok sakin bir yer gibi geldi bana abi ya.
2: Ama müziğin bize de yansıdı ya.
1: Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Rotamız müzik.
4: Devam.

0: Onun suyu kurumuş. Evde su yok şu anda. Öyle önceden varmış ama şimdi kurumuş. Bence orada öyle full Karadeniz yapalım. Belki su geri gelir.
1: Belki yağmur yağar.
0: Belki yağmur yağar. Tulum çalarız. İşte ne bileyim kemençe çalarız. Belki böyle hasırlar da buraya bir su dolar böyle. Mekke'de Karadeniz yapalım bol bol.
2: Okey.
0: İki tane enstrümantal yaparız, iki tane. Tabii ki Konya Belediyesi bence ilgileniyordur. Hiçbirinin bak rengi farklı değil bak diyor ya. Göze bakmıyor. Çok güzel ya.
2: Bütün evler temiz. Hep önü açık böyle Ferah.
3: Bak satılık arsa iki kat imanlı.
0: 11 tarihinde Konya Ticaret'e yeni mi kurmuşsunuz? Kimya Hatun Kooperatif.
1: Kooperatif. Nice.
4: Burası ne? Çay ocağı.

Mekke Gölü'nden herkese merhabalar, herkese kucak dolusu sevgiler yolluyoruz buradan. Bugün Konya'nın Mekke Gölü'ndeyiz ama gölün sanırım suyu kurumuş. Biz de bugün böyle bir karar aldık. Karadeniz dağlarında çok su olduğu için belki bu Karadeniz ezgileri bu Mekke Gölü'nü biraz doldurur ve bu güzelim doğa eski halini alır ve kuşlar, böcekler yine burada uçmaya başlar. Programımızı bugün Karadeniz müziği ile devam edeceğiz. Sevgiyle kalın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rotamız Müzik, Konya Mekke Gölü'nde sevgiler.

Ayna ayna ellere, ayna düştü göllere, ayna düştü göl. Ayna ayna ellere,

0: Evet arkadaşlar, akşam serinliği güneşimiz de batmak üzere. Biraz hava serinledi. Sanırım Mustafa üşüdü, titremeye başladı Mustafa. Bir mod vereyim mi sana?
1: Olur abi.
0: Bence hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, Mustafa'ya bir mod verelim. Sizden isteyen var mı?
2: Valla ben de alabilirim.
0: Oo, tamam, herkese mod verelim. Ondan sonra yine devam edelim. Hadi bakalım.

Ya düşünmüştük, montları da giydik, biraz da horon oynayalım dedik. Biz oynamasak bile siz oynamışsınızdır belki ama şimdi ısındık. Geri kalan bölümü Zazadin Han'da geçireceğiz, kaydedeceğiz. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle kamera arkasındaki bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsimlerini saymaya gerek yok. Emeklerine sağlık diliyorum onlar için. Kendi adıma onları kocaman alkışlıyorum. Zazadin Han'da görüşeceğiz. Birazdan oradayız. Sevgiyle kalın. Herkese tekrardan merhaba diyoruz. Önce Meke Gölü'nde güneşi batırdık Karadeniz türküleriyle. Ondan sonra şimdi ay ışığında Konya Zazadin Han'ın önünde gecenin bu vaktinde ay ışığında türküler söyleyeceğiz şimdi. Önce güzel bir türkü söyleyelim. Neredesin sen? Biz neredeyiz? Zazadin Han'dayız. Konya Zazadin Han'dayız bu akşam. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Eyvallah.
0: Bizi bir türküde böyle duygulandırdın, aldın, götürdün. İç Anadolu'nun böyle güzelliği var. Yani Ankara'sı, Konya'sı, Kırşehir'i, ya daha doğrusu Türkiye'nin bütün güzellikleri güzel de o İç Anadolu'da başka bir yapı var.
2: Bambaşka bir hava var. Yani.
0: Üzünlenince tam üzünleniyorsun böyle. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Sonra gel yanıma geldi. Evet, bu haftanın da sonuna geldik. Konya sabah Meke Gölü'nden, akşam da Zazadin Hanı'ndan selam olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle, dostlukla kalın.
2: Abi Bozkurt'dayız. Bozkurt'un tezenesini doyamadım. Bir tane daha okuyacağım ondan.
0: Bir Bozkurt tezenesi daha yapalım. Helal edin.

Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pirit, ben piyanoda Tulu Türkan. Bugün çok sevgili bir konuğumuzu ağırlayacağız. Programa Brezilya'dan bir parçayla başladık. Ayrton Moreira'nın Tombo isimli parçasıyla. Şimdi çok sevgili arkadaşımız Sibel Köse'yi sahneye davet edip onunla iki şarkı yapacağız.

0: Programa devam etmeden biraz sohbet edelim dedik. Merak etme, neden müzik demeyeceğim. Ama ben senin mimar olduğunu, ODTÜ'den mezun olduğunu ve nasıl müziğe başlayıp nasıl bu yolda, çetrefilli yolda çok derinlere gittiğini arada boşluklar da olsa takip edebildim. Ve bu süreç içerisinde gözlemlediğim kadarıyla kendini Great American Songbook, Amerikan cazı tarzına esas itibariyle odakladığını söyleyebiliriz galiba, değil mi? Yani galiba Fransız müzisyenlerle, Rus müzisyenlerle, Polonyalı müzisyenlerle, İtalyan müzisyenlerle bir sürü ortak çalışma yaptın. Ve o repertuarı baya baya baya baya baya baya bir seslendirdin.
1: Yani o repertuar biraz şey tabii, hani ben bazen böyle caz söylemeyi, çalmayı ortak dil, evrensel bir dil gibi düşünürsek, onlar da ortak hikayeler gibi oluyor. Yani dünyanın her yerinde insanların çala geldiği, zaten standart denmesinin sebebi o. Çok çalınan parçalar olduğu için. Bir de işte onun dışında tabii ki caz bestecilerinin parçaları da var ama biraz daha kişisel zevke dayalı takip ettiğin, müzik yapmak istediğin şeylerle ilgili olduğu için standartlar böyle bir zemin oluşturuyor. Yani nereye gidersen git, ister Güney Afrika'ya git, ister işte Polonya'ya git, ister Fransa'ya git dediğin gibi.
0: Yani hiç karşındakiyle sohbet edemeyecek bile olsan, sahneye
1: O bir
0: çıktığında
1: sohbet
0: beraber
1: oluyor
0: evet bir
1: işte
0: sohbet
1: yani.
0: oluyor, değil mi? O tabii çok güzel ya, çok enteresan.
1: O yüzden çok da bir zaman geçti hakikaten üstünden. Ben de seviyorum o repertuarı. Böyle bir şey oluyor. Daha geniş bir işte ne bileyim sohbet edilecek.
0: Tabii böyle zengin bir külliyeyi çalışıp öğrenince insan bunu da aktarmak istiyor, bu bilgiyi bir şekilde ve çok yoğun bir şekilde öğretim görevlisi olarak da, öğretmen olarak da çalışıyorsun. Bir sürü öğrencin var.
1: Ben kendim başladım aslında atölye çalışmalarına epeyce önce. Yani onu böyle bildiğimiz klasik anlamda öğretmen gibi düşünmüyorum. Aslında bizim yani benim annem öğretmen, anneannem öğretmen, büyük teyzeler
0: Bizim aile
1: öğretmen.
0: gibi, bizimkiler de öyle.
1: Aile böyle yani o genlerde var. Ama öğretmenlikten çok ben kendim ilk başladığım yıllarda gençtim. Sen de bilirsin benim o dönemimi. Hani keşke birisi olsa da ben bir şeyleri danışabilsem
0: Hepimiz
1: gibi bir evet şeyim vardı. Öyle bir ne bileyim bu bir sosyal sorumluluk gibi. Biraz rehber olmaya çalışıyorum. Yani şart değil çünkü devir değişti. O arada her şey değişti. İşte kayıt teknolojileri değişti, dünya değişti. Şu anda mesela bir şeylere ulaşmak çok daha kolay. Hani bir böyle tıkla bizim zamanımızda işte kasetleri geriye alıp da kendi şarkı sözlerini çıkarttığımız dönemleri düşünecek olursak bilgiye ulaşmak çok kolay ama o bilgiyle ilgili seçicilik çok da zor oluyor. Çünkü daha yeni başlamış oluyor kişiler. Hani yaşla ilgili bir şey değil bu söylediğim. Hani
0: Kilometreyle.
1: dolayısıyla ha benim yaptığım şey de biraz böyle işin başındaki insanlara yol göstericiliği gibi bir şey. Çünkü nereden bakarsam bak hani böyle caz evet evrensel bir dil ama Türkiye biraz böyle şey bizim ülkemizde biraz
0: Evrensilin.
1: daha onu bulmak özel bir çaba gerektiriyor herkes için. Ben de o yolda böyle ipuçları vermeye çalışıyorum.
0: Çok teşekkürler Sibel. Şimdi hangi parçaya devam edelim?
1: Şimdi ilk seslendirdiğimiz parçalar bir tanesi Obsession. Brezilyalı besteci Dori Caymmi'nin parçasıydı. Benim ilk duyduğum versiyonu çok sevdiğim bir caz şarkısı Saravon'dandı. Ve bizim çaldığımız aranjmanda işte Diane Reeves'in Saravon'a ithaf ettiği The Calling albümünde Billy Charles'ın aranjmanını ellerine sağlık bu arada seslendirdik. Arkasından da benim için özel bir parça oldu son özellikle 5-10 yılda. Alfonsina Yelmar oldu.
0: Ben oldukça tradisyonel çalmaya çalıştım
1: Evet,
0: orada esasında.
1: o da dünyaya Mercedes Sosa'nın aslında
0: Hediye ettiği.
1: hediye yani söyleyerek meşhur ettiği bir parça. Hikayesi de enteresan. Alfonsina Storni Arjantinli bir şair aslında. Böyle zamanında şiirlerinin değeri belki de çok anlaşılmamış, başka işler yapmış, çocuğunu tek başına yetiştirmiş vesaire. Bir gün uyumaya gidiyorum diye bir şiir yazıp denize yürüyerek hayatına son veriyor. Onun anısı için yazılmış ve nereye gidiyorsun Alfonsina daha söylenecek çok söz yazılacak çok şiir vardı diye. İşte o denizdeki deniz atlarının, deniz kızlarının onu karşılamasıyla falan filan ilgili bir şarkıydı.
0: Bak, hani anlamasak bile hissediyoruz değil mi?
1: Çok
0: Böyle bir öyküsü
1: da güzel
0: olduğunu.
1: çaldın, teşekkürler. Şimdi de Volkan da bizim çok gençken böyle işte onun çok sevdiği bir Brezilyalı müzisyen. Beni de sağ olsun ilgimi çekip sonradan konserlerini, albümlerini izlememe sebep oldu. Tanya Maria'dan bir parça, Yatrata.
0: Yatrata.

0: Doğru. Barandı, barandı, barandı, barandı, barandı.
1: Madem bugün Brezilyalı bestecilerden gidiyoruz hep. Biz de sana bir Brezilyalı bestecinin, benim çok sevdiğim bir Brezilyalı bestecinin bir eserini çalalım. Bir dans aslında, Frevo. Sen çok güzel anlattın parçaların öykülerini, ben de anlatayım biraz. Frevo, Recife bölgesinde çok sevilen bir dans ve çok hızlı da bir dans. Hatta hızlı olmanın ötesinde bizim Lazların saksaganın kuyruğu giyde, saksaganın kuyruğu giyde, saksaganın kuyruğu giyde, yani bir türlü bitmeyen bir dans filan şeklinde yapılan bir dans. Ve büyük Recife şehrinin çevresindeki küçük köylerden gelen bandolar bu tarz müziği çalaraktan birbirleriyle yarışıyorlar. Fakat bu müddet sonra çok vahşi bir hale geliyor ve aralarında kavgalar çıkıyor. İşin içine polisler falan da giriyor. Bunların aralarındaki rekabeti biraz yumuşatmak için. Bunlar da birbirleriyle kavga ederken polisi kandırabilmek için ellerinde şemsiyeyi çevirmeye başlıyorlar. Ve bu Frevo dansı o şekilde çıkıyor ortaya ve şemsiyeyle yapılır bu dans. Elde böyle küçük bir şemsiyeyle olduğun yerde hoplayaraktan, zıplayaraktan falan. Ben Recife'ye gittim. Çok güzel bir Frevo müzesi var. Koskoca 3-4 katlı bir müze, yalnızca bir müziğe ayrılmış. Ve her sene, ben de oraya gittiğimde öğrendim, bu Frevo müziğinin festivali oluyormuş orada Ekim ayında. Ve herkesin bildiği bu Rio'daki festivalden çok çok daha büyük bir festivalmiş esasında. İşte Egberto Gismonti'nin modernleştirerekten tabii yazdığı Frevo'yu çalacağız şimdi biz de sana.

0: Evet, sevgili Kayıthane izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Pelit, ben piyanoda Tulu Tırpan. Her ne kadar biraz yorgun gözüksek de çaldığımız parçaların güçlüğünden dolayı son derece enerjisi yüksek bir program seçtik bugün sizlere ve mümkün mertebe Brezilyalı bestecilerden bir kaleidoskop yapmaya çalıştık. Ne dedik? Tanya Maria dedik. Ermato Pascual birazdan gelecek.
1: Doricaimi
0: Ondan sonra
1: dedik.
0: ne dedik? Egberto
1: Doricaimi.
0: Gismonti,
1: Doricaimi.
0: Doricaimi ve Tombo'nun bestecisi Ayrton Moreira.
2: Allah'a
0: Çok büyük perküsyoncu ve besteci. Ve şimdi de programı Ermato Pascual, bu artık Brezilyalıların deli bestecisi diyeyim. Ermato Pascual'ın belki de en çok bilinen, sevilen parçalarından biriyle kapatıyoruz. Bebe. Çok teşekkürler Sibel.
1: Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
2: Ayağına
1: Gönlünüze
2: sağlık
1: sağlık.
2: Sibel'cim. İyi ki geldin.

0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

잠겨져던 구름을 거나든 이 금통 거라든 하얗은 겨자던

0: Oktay Kemertaş'ın sunduğu Doğudan Sesler, Hüsamettin Subaşı...
1: Hem o yandan hem bu yandan, vallahi usandım bu candan.
0: Ve Ezgi Azizoğlu'nu ağırlıyor.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik. Yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te. Mızrap, bağlama ve ut gibi telli çalgıların icrasında kullanılır. Mızrap, halk arasında tezene olarak da adlandırılır. Esnek olmayan sert tahtalardan yapılan mızrap, zamanla esnek ve yumuşak bir hal almıştır. Mızrap, çalgıların icra kalitesini etkileyen önemli bir unsurdur. Günümüzde ut icracıları yaygın olarak plastik mızrap kullanmaktadır.

0: Doğada Türkülerle programının bu haftaki konuğu genç müzisyen Ceyhun. Ömer, Mustafa ve Ceyhun'un izleyecekleri yolun hedefi eşsiz doğasıyla Küre Dağları Milli Parkı.
1: Kızılca Su kamp alanı diye geçiyor bura. Navigasyonumda şu anda bakıyorum. Önümde az bir şey kaldı.
0: Büyüleyici doğası ve şanına yaraşır havasıyla dinlenmek, yenilenmek isteyenlerin varış noktası.
1: Ankara'dan sabah erken çıktık. 8 gibiydi yaklaşık. 5 saate buraya geldik.
0: Ülkemizin dünyaya armağanı olan Küre Dağları sunduklarıyla misafirlerine karşı çok cömert davranıyor.
1: Evin oradan çıkarken benim araba 4x4 olduğu halde zorlandı. Yani seni tebrik ediyorum. Sen orayı nasıl çıktın?
2: Evet, biraz offroad yapmışlığımız var.
0: İhtişamlı ormanlar, harika vadiler, kanyonlar ve sayamadığımız daha nice güzellikler bu dağların üzerinde ve eteklerinde toplanmış. Ömer ve Mustafa bu haftaki konuklarıyla kamp yapacakları alana giriş yapıyor.
1: Tam öyle açık yap git. Git. Git. Tam sağ yap şimdi. Şu ağacın yanında, öbür ağacın yanında da ilerlesin. Bunu elde de çevirebiliriz.

0: Acil Musa devam mı? Devam.
1: Ben tersten gireceğim. Buradan gireceğim. Kafa kafaya vereceğiz. Senteleri açacağız. Yemekti. Benim mutfak bu tarafta olacak. Şu andaki konumu 10 numara. Meyili de güzel. Böyle kalsın.
2: Peki, tamam.
3: Tam sollu gel. Tam sollu. Sollu gel abi. Sollu. Evet. Evet.
4: Ömer, Mustafa ve Ceyhun vakit kaybetmeden kamp hazırlıklarına başlarken bir yandan da kampçılığın inceliklerine dair koyu bir sohbet gelişiyor.
0: Böyle iyi, tamam.
5: Güzel bir yolculuktan sonra nihayet dinleniyoruz Ömer abi. Ceyhun da bize katıldı. Yoruldun mu biraz?
6: Vallahi biraz yorucuydu hocam yollar.
5: Tabii Ankara'dan gelince biraz uzun oldu. Gerçi uzun derken 4-4,5 saat bir mesafe ama bu coğrafyaya, bu doğaya değer. Kesinlikle. Görülmeye değer bir yerdeyiz. Küre Dağları'ndayız. Küre Dağları Kastamonu'ndan başlayıp Bartın'a kadar giden, uzanan büyük bir alana sahip. Çok özel bir orman. Ömer abi güzel yapmışlar burayı. Etrafı da çevrili diyorum.
1: Çok beğendim. Evet. Çok güzel yapmışlar. Sağ olsun. Hem de sakin.
5: Evet. Ama işte çevre şeylerden insanların burayı tercih etmesinin nedeni. Yani böyle güzel olması. İmkanlarının bol olması. Çok güzel bir bitki örtüsünün yanında tabii doğal yaşamda doğal olarak hayvan dostlarımız da var. Biraz ayı popülasyonu fazlaymış. Bu bir de bu dönemde herhalde. Böyle arabayla geçince böyle karşınıza çıkabiliyorlar. Şimdi kampçı temiz olacak. Kampçı yediğini içtiğini sokakta etrafta bırakmayacak. Çöpünü toplayacak. Yani siz eğer yağlı bir tavanızı ya da işte et yemişsinizdir, kemiklerini bir poşete koyup bir kenara koyup yatıyorsanız buna tilki de gelir, çakal da gelir, ayı da, herkes gelir o kokuya. Ama biz hep Ömer abiyle de öyle şeyimiz vardır. Hep poşetleriz. Gerekirse arabanın içine koyarız çöpümüzü ve kamptan sonra alır götürürüz. Bu bir kere olmazsa olmazımız.
1: Ceyhun, buranın bir özelliği Rusya'dan sonra dünyada ikinci sıcak noktaya sahip Türkiye'ymiş. Türkiye'de de 9 tane böyle sıcak nokta varmış. Şu anda bulunduğumuz Küre Dağları da bu sıcak noktalardan bir tanesi. Bitki popülasyonu, hayvan popülasyonu had safhada, çok endemik bitki var koruma altında. Türkiye'nin en fazla kanyonları bu bölgede, Küre Dağları'nın içinde bulunuyor. İşte Vallaha Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu.
5: Ömer abi, Ceyhun'la tanıştırdım seni ama evet. Ceyhun'un çok büyük hünerleri var, ondan bahsetmedik. Yarın bize türkü söyler, o zaman sesini bir duyarsın. TRT'nin yarışmasında da yarışmacı aynı öyle zamanda. Mi? Çocukluktan itibaren yanımda sağ olsun, işte gençlik korosunda çalıştık. Özel derneklerde. Güzel bağlaması da güzel çalar, sesi de çok güzel. Bizim Erzurum ve o aşıklama, reyhani tavrını çok iyi söyler Ceyhuncuğum.
1: Kahvemizi demleyelim. Ondan sonra akşam yemek hazırlıklarına başlayalım.
5: Acıktık, evet.
1: Acıktık, çok acıktık. Sabahtan beri bir şey yemedik.
5: Peki ne düşünüyorsun Ömer abi? Ne yeriz sence?
1: Bu ormanda orman kebabı yapasım var.
5: Orman kebabı.
1: Ona göre malzememi
5: benim yemişliğim var, ben biliyorum. Sen ilk kez tadacaksın.
1: İnşallah iyi bir orman kebabı yapacağım ormanın göbeğinde.
4: Akşama yemekte orman kebabı var. Ömer yemek için hazırlık yaparken Ceyhun ve Mustafa da sobayı kuruyor.
1: Ceyhun, sen de gel. Bununla beraber 4 tane olsun. Hah.
6: Sarımsak olmazsa olmaz hocam, değil mi?
1: Kesin ve kesin. Bir de sarımsak bölgesindeyiz. Ben de sarımsağı çok severim, çok kullanırım.
6: Aşkım.

Hocam. Mustafa geldi, sofrayı kuralım.

0: Evet arkadaşlar, ben yatıyorum. Size hadi, hayırlı geceler.
1: Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.
2: Hadi hayırlı geceler.
0: Hadi görüşürüz.
3: Tertemiz havada kaliteli ve derin bir uyku onları bekliyor.
4: Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir.
5: Ne yaptın? Gece nasıl geçti?
6: Vallahi hocam gece çok güzel geçti ya. Uzun zamandır böyle derin bir uyku çekmem.
5: Uykun rahattı.
6: Çok rahat.
5: Ama ilk kez yattın. Hep genelde derler ki ilk yatınca hatta çadırda ilk kampta yatınca biraz rahatsız olur insanlar. Uyuyamaz gibi bir
6: vallahi çok
5: şey
6: rahattı
5: var.
6: Ya. Ben tamam. Rahat yattım.
5: İyi olmuş ama o zaman.
0: İyi
5: güzel.
0: Olmuş, iyi sana yaramış kamp.
5: Güzel olmuş.
6: Rakımda yüksek ya, bol oksijen.
5: Evet evet. Seni memnun ettirdiysek ne âlâ, ne güzel. Şimdi güzel bir kahvaltı yaparız. Ondan sonra bir doğa yürüyüşü yaparız. İyice açılırız şöyle.
7: Kuymak yapıyorum. Trabzon bölgesinin bir ürünüdür. Bunun kendi imansız bir peyniri var. Özel kokulu tulum peyniri gibi. Şurada bunu buldum, getirdim Araklı'dan. Bak bunu güzel.
5: Böyle suya mı karıştırıyoruz?
7: Benim yapma stilim değişik. Bunun ununu kavuruyoruz. Ondan sonra suyunu veriyoruz. Eski kocakaralar, bizde kocakara derler yaşlılara, onlar el yordamıyla güzel yapıyordu.
5: Tabii.
7: Bunda tereyağı, mısır unu iyi olması lazım lezzet vermesi için.
5: Bugün hava biraz sert güne göre.
7: Bugün biraz rüzgarlı, sert. Ama akşam söylemiştin, hava çok güzel diye nazar değdim.
5: Evet ya. Batı Karadeniz'in havası zaten çok Karadeniz olduğu için dalgalı, yani günü gününe uymaz.
7: Mustafa burada... Geçen seneydi galiba. İyi bir sel oldu. Bayağı bir afat evet. Oldu. Seli de geçti artık. Afata döndü. Bu bölgelerde oralar işte.
5: Ben şahsen böyle kapalı havaları çok severim.
7: Ben de güneşte oturulmuyor çünkü. Güneş evet. Sıkıntılı. Benim için rüzgar olmasın. Yağmur da yağsın. Rüzgar.
5: Evet.
7: Kampta rüzgar sıkıntı.
5: Sabah 5'te uyandım ben. Şu bizim ağaca, bütün kuşlar bu ağaca konmuştu. Nasıl ötüyorlar, nasıl? Onun sesini uyandım. Hemen telefonumdan çektim onların sesini.
7: Senfoniyi çektin.
5: Senfoni, müthiş bir senfoniydi.
7: Hangi notayla çalıyorlardı? Baksaydın.
5: Vallahi notalar hepsi birbirine karışmıştı. Çok sesli ötüyorlardı. Çok güzeldi. Sabah 5'ti tam.
7: Ceyhun nasıl, kampı sevdin mi?
6: Vallahi çok sevdim abi. O kadar derin olmuşum ki kulübün sesini de duymamıştım.
7: Kampın komplesi insanı dinlendiriyor. Yoruluyormuşsun gibi geliyor ama burada çalışıyor, ne diyorsun? İşin sonunda tekrar eve döndüğün zaman beynin 0 kilometre oluyor. Seni dinlendiriyor. Buradaki yorgunluk tatlı bir yorgunluk. 37-38 sene oldu kamp hayatım. Bırakmaya da niyetim yok. Beni zinde ve sağlıklı tutuyor.
6: Hocam biz mesela köylerde böyle yaylalara falan giderdik, yaylada kalırdık. O da böyle bir kamp sayılır mı?
7: Kamp. Zaten o kökenin varsa, köy hayatını yaşadıysan, ister istemez şehire geldiğin zaman kampçı oluyorsun veya daha yatkın oluyorsun, seviyorsun.
6: Yazın gittiğimiz zaman hani köyde bir
7: yerde yaşadık ki babam işte...
6: en azından hani ortamı görmek açısından yapar yani.
5: Kampın içine biraz şey sokmak lazım yalnız. Trekking diyorlar ya, yürüyüş daha Türkçesi.
7: Ya biz sokuyoruz.
5: Evet, yürüyüşsüz kamp olmaz. Doğayı gezeceksin, göreceksin. O önemli. Hem sağlık açısından önemli.
7: Mustafa bu 5 dakikaya hazır olacak. Şöyle bir dibine tutsun.
5: Ömer abi ne yaptın sen böyle ya? Oo. Biz bunu yersek bütün kanyonu, Küre Dağları'nı gezmemiz lazım. Eline sağlık. Çok
7: afiyet
5: güzel.
7: Olsun.
6: Çok güzel olmuş ellerine.
7: Afiyet olsun.
8: Acayiptir bu feleğin işleri. Hiç ayırmaz kocaları, gençleri, gençleri. Semada dolaşır ecel kuşları.

0: Semadan ulaşır ecel kuşları, gelir konar bir mezarın üstüne,
1: canan üstüne. Vay, sağ olasın Ceylancı.
2: Ormanın derinliklerine doğru yürüyüş başladı. Kampçılar doğanın onlara ikramı olan otları toplayıp yemeklerini hazırlamaya koyuldular.

0: Isırgan çorbası.
1: Bizim Karadeniz'de çok yapılıyor. Nasıl olmuş Ceyhun?
2: Mükemmel olmuş abi, eline sağlık.
1: Bu bizim Karadeniz'in özel bir çorbasıdır. Şifa. Bu bölgelerde de yapılıyor. Şifa deposu.
3: Çubukları nereye takacağız?
4: Bilmiyorum. Burada da daha kısaları var. Büyük ihtimalle şu turuncuları yere sabitlemek için kullanacağız.
1: Şuraya bir genç kampçılar gelmiş. Ben şunlara bir bakayım da geleyim. Arkadaşlar hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Merhabalar.
1: Merhabalar. Ne yapıyorsun?
4: Kamp çadırı kurmaya çalışıyoruz.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Kampçı mısınız?
3: İlk defa deneyeceğiz.
4: Geliyoruz.
1: Bu çadırı kurmayı biliyor musunuz? Benim de var bu çadırdan.
4: Hayır, ne yazık ki bilmiyoruz ya.
1: Ben size yardım edeyim ya. Dur.
4: Vallahi çok güzel
1: olur. Aynısından var bende çünkü. Sen şu çubukları bir aç.
4: Tamam.
1: Onları ver bana. Onları en son gelirken kullanacağız. İşim neydi?
3: Beyza.
1: Seninki?
4: Serdar.
1: Serdar. Bu bunun altı. Siyah olan kısmı. Bunu tamamdır. Bir çevirelim. Beyza, tut şu ucundan, köşeyi tut. Bak şuraya.
3: Buraya.
1: Heh, bunu geri al. Bunu ileri atalım. Bir, çadır kuracakken muhakkak düz yer olsun. Yatacaksınız içinde. Yoksa eğimle beraber rahatsız yatarsınız. Öğrenci misiniz?
4: Evet, öğrenciyiz.
1: Nerede okuyorsunuz?
3: Kastamonu Üniversitesi.
1: Çok güzel. Buralısınız yani.
3: Evet.
4: Evet.
1: Bu çadır kubbe şeklinde kuruldu şimdi arkadaşlar. Bunun kapısının özelliği rüzgarın tam tersinde olacak. İçeri rüzgar vurmayacak. Çadır kurarken güneşi hesap etmek lazım. İşte güneş sabah nereden doğuyorsa tam onun karşısına koyacaksın ki güneş doğacak, sizi vuracak, ısıtacak. Sabahları soğuk olur. Bu matematiği hesabı yapacağız. Bakın şurada germe yerleri var. Karşılıklı yap. Bunları alacaksın. Bir tane bu çimen, yumuşak zemin. Bastıracaksın. Serdar, aynen köşelerde de var. Onları kuruyorsun. Bir tane de burada var. Bunları da kuruyorsun. Zaten bir tanesine bas istersen. Getir. Gerdirerek zemine çak. Size bir çadır daha var herhalde.
4: Evet.
1: Gördüğünüz çadır kurmayı.
4: Evet. Püf noktalarını da öğrendik.
1: Tamam. Siz kendiniz kurarsınız. Ben gene oradayım. Yardım isterseniz size yardım yaparım.
3: Teşekkür ederim.
1: Zor muymuş?
3: Yok, o kadar da değil.
1: Pes etmeyin. Kampçılık güzel bir şeydir. Arkadaşlar, bu slogan çok önemli. Doğada ayak izinden başka bir iz bırakmayalım. Bunu siz de mümkünse sizden ricam yayalım. Teşekkür ederim. Benden başka bir şey istemiyorsanız siz öbür çadırınızı kurun. Ama ben oradayım. Yardım isterseniz gelirim. Görüşmek üzere.
3: Memnun oldum.
4: Kolay gelsin. Tamam, benimki bitti. Şimdi seninkini kurmaya geçelim.
3: Tamam.
4: Pratik bilgilerini öğrendik zaten ya.
3: Evet.
4: İleride mezun olduktan sonra İstersen birlikte bir belgesel çekelim ya da
3: evet,
4: tez projemiz olarak.
3: Bununla ilgili aslında çok güzel bir belgesel yapabiliriz.
4: Evet.
3: Çadırlar bittiğine göre biraz etrafı keşfedelim istersen.

artık kamptan ayrılma vakti. Ceyhun ilk defa kamp yapmanın mutluluğuyla ve burada biriktirdiği anılarla Küre Dağları'na veda ederken Mustafa ve Ömer de bir sonraki rotalarını şimdiden planlamaya başlıyor.

Toprak anayım ben. Sadık yarınız. Suyum, havam ve besinlerimle tüm canlıların yaşam yeri ve kaynağıyım. Benim sağlığım, suyum, havanın ve sizlerin sağlığıdır. Sağlıklı ürünler için temiz suya ve doğal besinlere ihtiyaç duyarım. İhtiyacım olan gübreyi uygun miktarda ve zamanında vermenizi isterim. Böylece bitkilerinizi besler, sularınızı korurum. Gübreyi doğru kullan, bitkine besin olsun, suyun temiz kalsın.

0: Müzik yolcuları yarın TRT Müzik'te.
1: Ufalana ufalana kaç kuşak eridik bu yollarda, kimimiz yerle yeksan, kimimiz zor ayakta.
2: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Ecel bizlerle.
1: Ağla, hadi ağla, haline otur ağla.
3: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Merhabalar. Öncelikle bizleri ekranları başında izleyen tüm sevenlerimize buradan gönül dolusu sevgilerimizi sunuyoruz. Ben İsmail Özkan.
1: Ben Canan Çal efendim.
0: Evet, başka sahne. Sadece şarkıların söylendiği bir yer değil efendim. Her eserin kendi hikayesiyle yeniden hayat bulduğu özel bir buluşma noktası.
1: İsmail'cim, o halde çok vakit kaybetmeden ilk eserimize geçelim diyorum. Ne dersin?
0: Evet, şimdi bir çiçeğin suya efendim. Bir gönlün de aşka ihtiyacını anlatan vazgeçilmez bir eser var sırada. Evet, sözler Aşkın Tuna olunca, beste de Zekai Tunca olunca bu güzel şarkı çok güzel oluyor.
1: Söyleyen de İsmail Özkan olunca efendim, ben yerime geçiyorum,
0: Estağfurullah.
1: sahne senin.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: Şarkının
1: teşekkür ediyorum.
0: güzelliğini mi alkışlayayım? Senin o efsane yorumunu mu? Yoksa bu muhteşem orkestranın güzel eşliğini mi efendim? Bütün orkestramıza kocaman alkışlar gelsin.
1: Evet.
0: Biliyorum ekranlarınızın başında alkışlar gönderiyorsunuz. Kıymetli orkestra şefimiz sevgili Salih Sütoğlu, Salih Hocam. Ellerinize sağlık. Şimdi bu güzel eserin ardından ben de bir Kürdi eser seslendirmek istiyorum.
1: Şunu söyleyeyim. En çok Gül'ü severim. Bir de Şahin'i severim. Bu şarkı da sahibine gitsin istiyorum. Bugün
0: evet.
1: Güllerden açtık. Sen de gülünü göğsüne kondurmuşsun.
0: Repertuarımızda değil mi? O zaman ben de güz gülleri gibiyim. Hiç bahar yaşamadım diyeceğim. Buyurun.

0: ya sevince geç kaldı.
1: Bu şarkıda sesine o kadar çok yakıştı ki, ağzına gönlüne sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Evet, ne yapıyoruz? Hareketleniyor muyuz?
0: Ya sırada şefim, durmak yok.
1: Haydi bakalım. Haydi yine bakalım. Güzel bir biraz şarkıyla hareketleniyoruz efendim. Eminiz ki sizler de oradan bizlere eşlik ediyorsunuz. O zaman oyun bitti diyoruz hep birlikte.
0: Haydi bakalım, buyurun.

0: Evet, şarkı da bitti.
1: Oyun da bitti, şarkı da bitti. Bakalım ne geldi sıraya?
0: Sevgili Canan, gönül hesabı başka. Onun matematiği pek tutmuyor, sözde dinlemiyor. Bir bakıyorsun ki her şey Arap saçına dönmüş, Arap saçı oluvermiş.
1: İsmail'cim bence bu kargaşayı ancak sen çözersin. Ben yerime geçiyorum, çöz bakalım çözebilirsen. Buyur.
0: Haydi bakalım, çözebilecek miyiz?

0: Oh.
1: Bravo. Hemen yerimi alıyorum.
0: Haydi bakalım,
1: ağzına
0: gel.
1: Sağlık.
0: Şimdi aşk bazen insanı güldürüyor, bazen ağlatıyor ama ne yaşanırsa yaşansın efendim, gönlün dilinden dökülen en güzel sözlerden biri ne biliyor musun? Deriz ya, benim için üzülme diyebilmek.
1: Ah, benim için üzülme. Bazı aşkların sonu da sadece bu cümleden ibaret İsmail'cim. O halde benim için üzülme diyelim.
0: Vallahi hiç kimse üzülmesin.
1: Buyurun.

0: İsmail.
1: Program sonuna mı geldik yoksa?
0: Umarım gelmemişizdir.
1: Arkadaşlar.
0: Yönetmenim ne diyor? Yavaş yavaş sanki sonlarına geliyoruz.
1: Yavaş yavaş vedanızı yapın artık diyor.
0: Evet.
1: Haftaya görüşelim diyorlar. İki güzel şarkıyla herhalde veda edeceğiz. Haftaya yine yeniden başka sahnede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Sağlıkla kalın.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal, sen getirdin. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Yine harika bir programla karşınızdayız. Hazırsanız Neydi O Şarkı başlıyor. Duyduğunuzda hemen anımsadığınıza eminim bu melodiyi. Şebnem Ferah'ın sevilen klasikleri arasında yer alan bu şarkıyı daha sonra Müslüm Gürses de seslendirdi. Ben sigara dumanının altında, yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldun. Sigara sağlığa zararlı. Peki ya aşk?

Şimdi söz ve müziği Soner Sarıkabadayı'ya ait bir şarkı ile devam edeceğiz. Önce şarkıyı kendi bestecisinden dinlemiştik. Daha sonra da Kibariye yorumladı. Yine günümüzde de çok fazla cover'ı yapılan şarkılardan bir tanesi bu. Biz de sizler için sevgili Özgür Pazarlı'yla beraber seslendireceğiz bu şarkıyı. Buz diyeceğiz.

0: Yeşilçam şarkılarından biriyle devam edeceğiz şimdi. Şarkı aslında anlamı itibariyle beddua demek. Sevenin sevdiğine olan kıskançlığını anlatan bir şarkı bu. Bunu çok fazla sanatçı seslendirmiş. Ama ilk kez Kamuran Akkor 45'lik bir plakta yayınlamış. Neşe Karaböcek, Suat Sayın, Nilüfer, Emel Sayın ve son dönemde de Muazzez Ersoy'dan anımsıyorum ben bu şarkıyı.
1: Evet, klibini de hatırlarsan Sezen, Muazzez Ersoy'un tam bir Yeşilçam filmi havasında çekilmişti diye hatırlıyorum ben de.
0: Evet, çok nostaljik bir havası vardı. O zaman sizler için intizar diyelim.

Bana göre bu bir ilk dans şarkısı. Yine bir Sezen Aksu klasiğiyle devam edelim. Sözleri sevgili Aysel Gürel'e, bestesi ise Onna Tunca'ya ait bir şarkı bu. İlk yayınlandığı dönemde epey yankı uyandırmış. Hala günümüzde de tazeliğini koruyan şarkılardan biri. Türk pop müziğinin en popüler şarkıları arasında aynı zamanda. İkonik bir şarkı diyebiliriz. Sen Ağlama.

Evet, Adnan Ergil. Türk pop müziğinin en yetenekli bestecilerinden biri. Adnan Ergil'in inanılmaz şarkıları var bu arada. Mesela Nilüfer'den Kır Gitsin, Aşkın Nur Yengi'nin seslendirmiş olduğu Takvimlerden Haberin Yok Mu? Ve daha niceleri. Hem melodik olarak bize ait şarkılar bunlar, hem de popüler müziğin kodlarıyla yazılmış. Adnan Ergil'e de buradan selamlarımızı iletelim ve yolcu yolunda gerek diyelim.

0: Sırada bir film müziği var. Süper Baba'yı hepimiz izledik mi?
1: Mutlaka izledik.
0: Hemen burada çekiliyor. Çengelköy'de. Siz Çengelköy'de oturuyorsunuz değil mi?
1: Bizim mahallemiz.
0: Ne kadar şanslısınız gerçekten de. Dizide fedakar bir babanın çocuklarıyla olan Buruk hikayesi anlatılıyor. Fonda Çınar Ağacı var ve Sümer Tilmaç. Hepimizin babasıyla hikayeleri vardır mutlaka. Bu şarkıyı da ben babama söylemek istiyorum izninizle. Ve onu rahmetle anıyorum.

Bazı şarkıcılar şarkılarını öyle bir söyler ki ondan sonra söyleyen hemen hemen onun gibi söylemeye çalışır. Ondan öykünerek söylemeye çalışır. Işıklar altında sadece şarkı söylemek için doğmuş insanlar var bu dünyada. Ve bence Ayten Apman da onlardan birisi. Çok da kıymetli bir oğul, bir müzik adamı bıraktı ardında. Buradan İlhan Gencer'e de sevgi ve selam olsun. Sizler için Tek Başına Söyleyeceğiz.

0: Yalnızlık üzerine yazılmış bir şarkı bu. Y1 Fettah Can bestesi. Ben çoğu zaman yalnızlığın bir konfor, bir lüks olduğunu düşünenlerdenim. Ama tabii ki yine de Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın.
1: Evet, yalnızlıkla ilgili aslında insanlar genel olarak onu böyle çok korkulu, öcü bir şey olarak görüyor ya. Bilmiyorum, bende de öyle tınlamıyor. Ben çok tercih ediyorum. Tercih edilen bir yalnızlık ya da şey, birbirinden şöyle mi ayrılıyor? Tercih edilen yalnızlıkla yalnız kalma korkusu mu birbirinden ayrılıyor? Yani korkuyu sağlayan şey tercih etmediğin zaman mı? Sorun
0: bence
1: buradan mı doğuyor
0: öyle.
1: Yani?
0: Evet. Kesinlikle öyle. Şu an bir aydınlanma yaşamış olabilirim. Yalnızlıkla alakalı.
1: Belki de bizim özelimizde, bilmiyorum. Müzisyenlerde de bir yalnız kalma hali. Kayağından bahsetmiştik. Odalarda böyle bir ışıksızımdaki o güneşliği, karanlık perde. O evinde de öyle bir durumu varmış. Biliyor musun bilmiyorum. Genel olarak böyle bir tercihi var. Galiba bizim özelimizde daha büyük bir konu bu. Yalnızlık. Ve yalnızlık bizde ızdırap gibi değil de dediğin gibi daha konfor alanı galiba. Ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Ya da kötü tarafı mı bilmiyorum. Alışıyorsun ya buna, bu yalnızlığa alışıyorsun. Alıştıktan sonra hayatına birini dahil etme kısmı çok zorlaşıyor. Ya. İş gitgide zorlaşmaya başlıyor. Ama şarkı çok güzel.
0: Hadi söyleyelim o zaman. Hadi. Yalnızlık.

Efendim yine programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ben sizlere yine birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Halil Çeşmecioğlu. Bas gitarda Murat Kahraman. Davulda Burak Ülke. Gitarda Tolga Kıyak. Klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
0: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülaydir'i var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, selam alkışlarımızı. Abi. O bölgede de Gülaydir ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Yaşa koca yürü. Evet efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi. Şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şeref verdiniz.
3: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
3: Tabii ki efendim.
2: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
3: istersiniz? Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
2: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran
3: evet.
2: Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, evet. Gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, evet. İlham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ
2: ağzına
3: olun
2: sağ
3: efendim.
2: Olun.
3: Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum.
2: Senin
3: sağ olun, olun, var olun.
0: Sazında sözüne sağlık Üstad'ım.
2: Eyvallah. Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: hakkın değil.
1: Eyvallah. Teşekkür
2: ağzına
1: ediyorum.
2: Sağlık Mutçum.
1: Ellerinize sağlık usta.
2: Eyvallah.
3: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
0: İnşallah, inşallah efendim.

0: Я щось став. Sesine, sazına sağlık. Teşekkür Ağlan ediyoruz. Sağlık ustam. Üstadım.
1: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
1: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet, Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
3: Efendim.
1: Halk adam, müziğimizin... Adam anons etme daha geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
3: En önemli...
1: Geri git, geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
3: Geldi, geldi artık.
1: Sondur ustam. Sondur ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Yine gel. Anons edeceğiz. Anons edeceğiz. Anons
3: edeceğiz. Uğur.
1: Peki, tamam. Tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş. Tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
3: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
1: Efendim, Hacı Taşan ustanın bizlere mirası Sondur Taşan.
3: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
1: vallahi de Sondur ha, başka da yok.
3: Evet, ismi
1: son,
3: gibi...
1: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
4: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır, hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir halay istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendini olabilir. Bu bandan.

0: Taşan. Bravo. Sondur Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sondur Taşan. Tamam bakalım.

0: Yaşam. Yaşa. Yaşa üstadım.
1: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
0: Teşekkür
1: buradan
0: ediyoruz kendisine.
1: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
0: Bizden selam götür Sondur abi.
1: Söyle, mikrofona.
2: Duymadın mı?
1: Duymadım.
2: Adamın kralısın.
1: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
2: tamam,
1: adamın kralı.
2: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanım arkadaşlar.
1: Valla Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Senle insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Senle insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel, alkışlarla uğurluyoruz seni.
2: İki tane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı, bir de ben kaldım. Ne yapalım, nereye de geleceğiz de Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
0: Bizden aşirete selam gönder.
2: Yok, siz gençsiniz, size olmaz. Biz ihtiyarladık.
3: Tamam.
1: Teşekkür ediyorum. Sen daha 35'sin ya, ne ihtiyar? 35'sin sen daha.
2: Neyse lan, 2 sene mi kalıyorum ben valla? Az kaldı, az. Bilmiyor musun bizim fazla yaşamadığımızı?
1: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım, haydi bakalım. Haydi. Sondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git, tamam, görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bir dahaki düğüne görüşürüz, hadi bakalım, kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
1: Bugün de diyor ki, arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem değil mi diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi, sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

0: mürgidiliği ten kafesinden
1: Azat
0: çıkaracak,
1: edeyim
0: azat
1: diyorsun.
0: edecek, gönderecek.
1: Öleyim demenin sanatlı hali.
0: Ya ey hasta
1: Ten
0: gönül,
1: kafesi
0: umma
1: şu.
0: medet son nefesinden.
1: Evet öyle diyoruz. Zaten son nefesten de bir ümidim kalmadı.
0: Ya
1: Bari diyor şu mürgidili ten kafesinden bir
0: efendim,
1: kurtarayım, bir
0: evet,
1: azat
0: azat
1: edeyim de
0: edeyim diye, evet.
1: gideyim buradan diyor yani.
0: Gönül kuşu.
1: Ya.
0: Yani Tatyos Efendi'nin tabii çok çok güzel eserleri var. O
1: Ha.
0: bir Hüseyin'i saz semaisi var ya Rabbi.
1: Evet. Hepsi birbirinden güzel buyurduğunuz
0: Yani
1: gibi.
0: tadına doyulmayacak
1: Ya.
0: şekilde. Allah vergisi yani, ne desek boş, nafile.
1: Ya.
0: Yani insanların o duyuş, o bilinç

0: işleri konusunda
1: Ya.
0: bizim onları tartmak gibi bir şeyimiz olamaz zaten. Ama
1: Estağfurullah.
0: korkunç
1: Ya.
0: özellikleri olan, çok üstün vasıflar olan insanlarmış bunlar. Şu
1: Ya.
0: eserdeki nezahat ve güzelliğe bir bakar mısın?
1: Ya. Ama
0: Tat yasadır yani.
1: biliyorsunuz bu kilise defterinde çalgıcı diye yazıp kaydını, ölüm kaydını öyle vermişler mübareğin.
0: Vah yazık,
1: Çalgıcı bu
0: vah
1: kadar
0: yazık,
1: yani.
0: vah.
1: Ya.
0: Bu dahi adama
1: Ya,
0: onu
1: vefasızlık işte,
0: evet, çok
1: vefasızlık bu
0: kötü ya,
1: hocam.
0: çok kötü.
1: Gerçi onlar vefa filan beklemiyorlardı.
0: Tabii.
1: Malumunuzdur öyle bir söz var. Bu dünya vefasızdır. Vefasızdan vefa beklemek ayrı bir vefasızlıktır diyor.
0: Eyvallah, eyvallah,
1: Ya.
0: çok doğru. Şimdi yine bir dahi döneminin en çok takdire şayan olmuş, çok önemli bir büyüğümüz Kani Karaca.
1: Ya efendim.
0: Anlatmakla bitmeyecek.
1: Ya. Daha.
0: Evet,
1: Dahi efendim.
0: evet,
1: Gerçekten
0: evet
1: dahi.
0: çok.
1: Ya.
0: Ucu bucağı olmayan, hesap edilemeyen bir tavrı ve tarza sahip.
1: Ya.
0: Dünyasında o kadar şey biriktirmiş ki kendi bünyadında, kendi beyninde, kendi zihninde.
1: Aynı vefasızlığı o da yaşadı efendim.
0: Ya son dönemlerde
1: Malumunuz
0: maalesef.
1: Amerika'ya gittiğinde biliyorsunuz New York Times'ta asrın sesi geldi diye haber yapıyorlar. Birinci sayfadan.
0: Asrın sesi.
1: Asrın sesi diyor. Asrın sesi geldi.
0: Tabii.
1: Burada nasıl Hakk'a yürüdüğünü biliyoruz işte yani.
0: Ya.
1: Ya
0: Son
1: neler
0: dönemlerinde
1: yaşadığını
0: çok müşkil,
1: biliyoruz.
0: çok
1: Başı
0: müşkilat
1: da
0: o.
1: soru da öyle hep
0: Evet.
1: müşkilat ya.
0: Çok yazık.
1: Ne olacak bizim bu vefasızlığımız?
0: Bilmiyorum.
1: Nereye kadar gidecek bu?
0: Evet. Doğru değil. Allah rahmet eylesin tabii.
1: Amin,
0: Bunda, bu
1: amin.
0: insanlara ne desek, ne kadar methü sena etsek
1: Evet.
0: azdır. Ne kadar teşekkür etsek gene azdır.
1: Evet.
0: Bak bir dinleyelim bakalım neler söyleyecek. Çektim el ümidi vaslı yardan.
1: Ya.
0: Bir
1: O da
0: dinleyelim.
1: çekmiş elini
0: O da
1: ayağını.
0: çekmiş.
1: Ya.
0: Yani evet. Kim çekmeyecek ki?
1: Ya. Kimin öğrencisi biliyorsunuz? O yeraltı camii vardır malumunuz. Orada Üsküdarlı Ali Efendi var.
0: Hmm.
1: Camiden onun
0: Evet,
1: öğrencisi.
0: evet, evet.
1: Klasik özellikle formdaki eserleri de Saadettin Heper'den, Saadettin Kaynak'tan ve Akagündüz Kutbay'dan meşgeliyor. O şekilde ezberliyor eserlerini.
0: Evet. Ya
1: Ya.
0: noktası şaşmayan bir insan.
1: Ya yok ya.
0: Enteresan. Aman ya.
1: Biz bir kere nasip oldu kendisini okumaya, bir takım okuduk. Terennümlerde eşlik edeceğiz. Provada hoca unuttu. Yani aklından çıktı güfte. Sonra bir abimiz dedi ki yani hazırlıklı olun. Hocanın girmediği yerde hemen dalın. Hata yapmadı. Biz hata yaptık okurken. Ya.
0: Ya. Allah rahmet eylesin. Evet,
1: Amin.
0: dinleyelim.

0: Ya.
1: Ne diyelim?
0: Kani Karaca. Anlat anlat bitmez. Allah evet mekanını nur etsin. Ne diyelim kardeşim? Öyle hangi değerimiz öyle değil ki yani bizim gerçekten kıymet ve değer verdiğimiz insanların birçoğu aynı nispette aynı yerde durmakta. Yani hani derler ya marifet iltifata tabidir
1: Ya.
0: diye.
1: Şimdi şu mübarek Amerika'da doğmuş olsa ne olurdu?
0: Evet.
1: Caz müziğinin dünyanın en iyi işte sesi
0: Evet,
1: filan mesela.
0: aynen öyle. Gene efendim, ah eyle gönül, hacde-i dildare dayansın diyecek Bekir Hoca.
1: Eyvallah.
0: Bekir Sıtkı Sezgin Hoca. Allah rahmet eylesin. Evet.
1: Amin.

0: Ne diyor? Naz uykusuna yatmış,
1: Mehpare.
0: o mehpare uyansın.
1: Tabii.
0: Aslında şunu demek istiyor. Yani orada bir uyku falan yok.
1: Tabii.
0: Sevgilisi onu görmemek için nazlanıyor, kaçıyor ondan.
1: Tabii.
0: Diyor ki o naz uykusuna yatmış yani.
1: Naz
0: Benden
1: uykusu.
0: kaçıyor.
1: Naz uykusu
0: Ya
1: başka bir şey. Uyku başka.
0: nazlanıyor. Nazlanıyor
1: Naz
0: ya.
1: uykusu.
0: Göstermiyor yüzünü. Ya.
1: Ya. Memo
0: Ya.
1: naziresi.
0: O nasıl bir
1: Bu
0: şey?
1: tam bir terkip
0: Ya.
1: ve adam akıllı, gönül alıcı bir eser bu da. Allah rahmet eylesin. Selma Sağbaş.
0: Ya.
1: Onun yani burada da okuduğu birçok yerler vardı ama bir Amerika'daki yapmış olduğu bir konser
0: Evet.
1: çok
0: Evet.
1: özellikle çok
0: O
1: önemli.
0: kayıtlar
1: Çok evet.
0: gerçekten son
1: Gerçek.
0: dönemde musikimizde yapılmış en iyi icra örneklerinden bir
1: Yani
0: tanesi. Cüneyt Bey'in önderliğinde biliyorsunuz Reha
1: evet.
0: abi var.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Çok nadirattan bir eser.
0: Ya.
1: Selma Sağbaş'ın o güzel sesinden, o güzel
0: Muhteşem.
1: gönlünden Allah rahmet eylesin. Öyle. Dinleyelim bakalım.
0: Dinleyelim bakalım.

0: Ya.
1: Evet,
0: Bir bölümü.
1: bir bölümü bu. Amerika'daki konseri.
0: Ha.
1: Orada da çok büyük ses getirmişti zaten. Ama yine bizi duygu seline boğdu. Selma Sağbaşı
0: Nasıl
1: rahmetli.
0: boğmasın?
1: Evet.
0: Nasıl?
1: Bir de çok severdim kendisini. Onunla da Ankara Radyosu'nda çok çalışma
0: Ya.
1: zamanımız, fırsatımız oldu. Onların Ankara'dan İstanbul'a taşınmaları beni çok böyle hüzne boğmuştur.
0: Eyvallah.
1: Çok üzülmüşümdür onlar gittiler diye. Çünkü en çok hemdem olduğum insanlardan birileriydi bunlar. Yani çok severdim her ikisini de. Hem Reha abiyi hem de şeyi
0: Ya.
1: Selma'yı. Ama onlar gidince biraz garip kalmıştım ben Ankara'da.
0: Doğrudur.
1: Ya.
0: Doğrudur.
1: Bu sebeple yani dinleyince böyle içime işliyor tabii.
0: Ya.
1: O
0: Benim
1: hatıralı.
0: de annem gibiydi efendim ya.
1: Ya.
0: Ablam gibiydi, annem
1: Tabii
0: gibiydi.
1: öyledir, öyledir.
0: Yani çok şevklendirdi bizi.
1: Çok.
0: Çok elimizden
1: Tabii,
0: tuttu.
1: tabii.
0: Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim?
1: Çok özel, çok güzel bir insandı. Allah
0: Ya
1: rahmet
0: gerçek
1: eylesin.
0: bir insandı yani. Gerçek bir kadındı.
1: Tabii.
0: Ya.
1: Elhak öyleydi. Yani bu konserler mesela dışarılarda oldu. Türkiye'de de oldu. Birkaç
0: Ya.
1: defa bu konserleri verdiler ama işte dışarı gidince iş başka türlü bir kabul, başka türlü bir efendim
0: Ne yazık
1: intikal
0: efendim. Ne
1: oluşuyor ve
0: yazık
1: insanların
0: öyledir.
1: başka türlü bir takdiri doğuyor ortaya.
0: Ya.
1: Halbuki bu kendi insanımız.
0: Ya.
1: Yani bunun burada en çok burada takdire ihtiyacı var. En çok
0: İşte o
1: burada
0: da
1: takife
0: vefasızlığa
1: ihtiyacı var.
0: uğrayanlardan bir
1: Tabii,
0: tanesi. Allah
1: tabii
0: rahmet
1: yani
0: eylesin.
1: burada bu insanların böyle
0: Ya.
1: onurlandırılması lazım.
0: Ya.
1: Yani sen ne
0: Kıymeti
1: yapıyorsun?
0: bilinmedi yani
1: Evet,
0: Selma ablanın
1: sen ne
0: kesinlikle.
1: yapıyorsun demeleri lazım insanlarımızın, camiamızın da bu işte kabahati çok.
0: Ya.
1: Hani uzaktan uzağa sevmek, muhabbet etmek bir şey değil. Bizim böyle bir refleksimiz yok maalesef, oluşmadı yani.
0: Ya.
1: Doğruyu bulmak, doğruyu kayırmak, onu efendim
0: Yukarı
1: yukarıya
0: kaldırmak.
1: kaldırmak,
0: Ya.
1: inşa etmek gibi bir eylemimiz bizde olmuyor. Ne hikmetse yani. O da işte bu ferdiyetçi, ferdi düşünce ahlakından kaynaklı.
0: Evet.
1: Benlik, hep
0: Tabii
1: ben.
0: haset var efendim. Kibir var, fesat
1: O
0: var.
1: olmaz işte.
0: Hepsi
1: Yani
0: bunlardan
1: doğru bir şey
0: oluyor.
1: değil o. Evet.
0: Ya.
1: Devam edelim
0: Edelim
1: bakalım.
0: efendim. Sonra nazireyi konuşalım.
1: Tabii.
0: Ne demek nazire?
1: Evet.
0: Ya.

0: Burada gitti canımın cananı diye bir türkü vardır. Onun şeyi, melodisine çok benziyor.
1: Özetlemiş eser, yani bütün Anadolu'yu özetlemiş.
0: Senfoni gibi.

0: Amin.
1: Nefessiz dinliyorsun eseri değil mi? Nefes
0: Tabii.
1: alamıyor insan.
0: Çok güzel ama çok güzel gerçekten.
1: Ya.
0: Gördün mü nasıl kusursuz bir icra?
1: Ya efendim.
0: Evet.
1: Ve aşklı.
0: Ay efendim.
1: Ve aşklı.
0: Ya.
1: Ya.
0: Evet. Yerleri asla doldurulacak insanlar değiller. Ama işte bizi kendi hatıralarında yaşatıyorlar bakalım. Biz de onları böyle bu güzel yapmış oldukları işlerle eğer bir nebze o insanları tekrar hatırlayabiliyorsak ne mutlu
1: Eyvallah.
0: bize işte ya. Yapacak bir karımız yok başka.
1: Ya.
0: Başka ne yapabiliriz ya?
1: Ne diyelim? Sağ olun. Teşekkür
0: Evet,
1: ederiz.
0: göçtü gitti hepsi. Bütün güzellerimiz yok oldular ve gittiler. Evet kardeşim. Gene Perihan Altındağ Sözer mi?
1: Ah.
0: Çok güzel şarkı türküsü. Çıkar yücelerden yumak yuvarlar.
1: Bu
0: Bana bir...
1: yücelerde ne varsa herkes bir
0: Evet
1: oraya
0: yüceler
1: çıkıyor.
0: tabii.
1: Ya.
0: Dağlar sırla dolu olduğu için
1: Ya.
0: çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Dağlar tabii sır taşıyan yerlerdir. Dağlar her gönülde başka bir yolu tarif eder.
1: Ya kim o dağlar acaba ya? O türküde de diyor ya
0: Yüce
1: hocam.
0: dağlar.
1: Dağlar
0: Yüce.
1: dağladı beni.
0: Evet, gören
1: Gören
0: ağlar.
1: ağladı beni. Hangi dağlar onlar
0: Ya
1: dağlayanlar?
0: vallahi her dağ öyledir ama.
1: Ya.
0: Dağlar, evet. Dağlar bizi de yakmış.
1: Ya.
0: Evet.

0: Bu halk müziği varyantında Erzincanlı Şerif, onun da kaydı var. Her ne kadar benzese bile daha işte biraz daha ağır okunan bir eser bu.
1: Eyvallah.

0: Ne güzel bağlıyor. Ne bilsin sağlar.
1: Ne bilir sağlar, döşek mi olur, maksan, yastık kalan.

0: Sözdeki şu güzelliğe bakar mısın? Hayat dersi verir gibi. Hastanın halinden ne bilsin sağlık?
1: Sağlar ya. Ha.
0: Döşek melül mahzun, yastık kan ağlar.
1: Ya. E gecenin
0: yani,
1: ne olduğunu hasta bilir
0: evet,
1: efendim.
0: Tabii.
1: Öyle bir malumunuz beyit
0: Tabii.
1: var ya.
0: Evet.
1: Şebi Yelda'yı müneccimle muvakkit ne bilir?
0: Ya.
1: Müptelayı gama sor kim geceler kaç saat? Sen
0: Ya
1: hastaya
0: ya.
1: sor diyor. Gam
0: Tabii tabii
1: müptelasına
0: hasta.
1: sor bakalım
0: Tabii
1: o
0: tabii
1: sabah
0: tabii.
1: oluyor mu?
0: Aynen öyle.
1: Ya.
0: Aynen öyle. İşte Anadolu ruhu, Anadolu insanının gönlünden çıkan bu güzel sözler. Evet. Gene geldik nihai programın sonuna
1: Oldu
0: doğru
1: mu o kadar?
0: yaklaştık. Yavaş yavaş
1: Eyvallah.
0: yaklaştık. Evet. Bizim türkü klasiklerimizdendir bu da. Şemsiyemin ucu kare, sen açtın sineme yare
1: Ya.
0: diye bilinen. Bunu daha çok böyle İstanbul türküsü diye bilirler
1: Öyle
0: ama
1: mi?
0: yöre olarak çok fazla şey yapılmaz ama işte Trakya bu bölgeye ait yani bir eser. Bakalım neler çıkacak. Efendim kapanışımızı yapalım. Bir dahaki programda başka güzel ezgilerimizle yine birlikte olalım bakalım.
1: İnşallah efendim,
0: İnşallah.
1: sağ olun.
0: Evet.

bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: TRT Müzik'te.
1: Sen aşıksan arkadaş.
0: Meşk. Arapça kökenli bir kelime olan meşk, hızlı ve güzel yazma anlamına gelir. Meşk, Türk musikisinde eserin bir üstad tarafından çalınması ve okunmasıyla aktarılmasıdır. Musiki eserleri notanın kullanılmadığı zamanlarda hafızaya dayalı bir eğitim yöntemi olan meşkte öğretilirdi. Türk musikisindeki bu gelenek Osmanlı döneminden bu yana devam etmektedir.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir 7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın efendim. Alkışlayan elleriniz, yürekleriniz var olsun, dert görmesin. Efendim Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan, Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Bugün yine Doğudan Sesler'de birbirinden güzel türküler, dilde döndüğünce güzel sohbet var. İki güzide konu ağırlayacağız efendim. Hemen vaktimizi iyi kullanabilmek adına TRT Ankara Radyosu'ndan benim kıymetli kardeşim, alkışlarınızla efendim, Ezgi Azizoğlu

0: Ezgi hoş geldin Cancağızım.
1: Hoş buldum.
0: Sesine soluna sağlık olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel bir ambiyans.
0: bizim en büyük itici gücümüz. Efendim, enerji kaynağımızdır seyircimiz. Her zaman söylüyoruz. Ellerine, yüreklerine sağlık olsun. Gönülleri dert görmesin diyoruz. İyi ki varsınız efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: İyi ki varsınız.
0: Erzurum'a ilk geliş değil mi?
1: İlk gelişim.
0: İnşallah.
1: Bir de senin vesilenle oluşu benim için ayrı bir anlam ifade ediyor abi.
0: Estağfurullah. Aynı çok çatının altındayız. Ederim. Aynı kültüre hizmet ediyoruz. Evet. Başımızla birlikte. Hoş gelmişsin. Sefa
1: çok
0: gelsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni
1: çok
0: yerine alalım. Haydi bakalım. Efendim, ikinci konuğumuz. Bizim ustamız, bizim büyüğümüz, benim baba yarım diyebilirim. Uzun yıllar hem TRT ekranlarında hem TRT radyolarında sesini, o güzel sesiyle seslendirdiği türkülerini her daim keyifle, büyük bir keyifle dinleyip izlediğinizi düşündüğümüz bir ustamızı, bir büyüğümüzü efendim ağırlıyoruz. Bugün Doğudan Sesler'de alkışlarınız efendim Hüsamettin Subaşı için olsun.

0: Sen numaralısın abim benim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hüsamettin abi çok özlemişim sesinizi.
1: Çok teşekkür ederim, sağ ol.
0: Hoş gelmişsiniz. Çok sefa gelmişsiniz.
1: Sağ ol.
0: Başladığınız yere geldiniz.
1: Evet,
0: değil
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet, evet. Erzurum Radyosu'nda ilk türkümü okumuştum.
0: Yani evet. İlk olarak evet, evet. Türk Halk Müziği'ne adım atma.
1: Evet, evet. Erzurum burası, Radyosu'nda buradaydı. Oldu. Evet. Okuduğum türküyü de hatırlarım. İster sonra söylerim istersen.
0: Olur. O zaman yerimize geçelim.
1: Tamam. Sonra söyleriz.
0: Sohbet orada devam edelim. Efendim alkışlarınız. Hüsamettin abi dizisi olsun. Tekrar hoş geldiniz efendim sevgili izleyenlerimiz, sevgili konuklarımız. Abi kaç sene oldu burada ilk türküyü okuyalı?
1: Şimdi Erciş'te öğretmenim ben.
0: Evet. İlk öğretmen olarak başladınız memuriyete.
1: Tabii Erciş'te öğretmenim. Suat Işıklı hocamızın korosu var burada. Erzurum Radyosu'nda yayınlanıyor.
0: Doğudan sesler işte.
1: Tabii tabii. Ve dinliyorum oradan. Şeyi de katılıyor. Misafir sanatçılar da ara sıra katılıyorlar. Ben de ondan cesaretle bir mektup yazdım Suat hocama.
0: Allah razı olsun.
1: Hocam 1 Nisan Erciş'in kurtuluşu. Ben öğretmenim Erciş'te. Eğer programınıza yeri verirseniz ben de gelip bir Erciş türküsü okumak istiyorum dedim.
0: Ne güzel ya.
1: Mektup yazdım. Ne ama güzel. Ümitsiz böyle. Postaya attım gitti. Bir hafta sonra cevap geldi. Hüsamettin hocam sizi 1 Nisan'dan önce Erzurum'a bekliyoruz. Seneyi söyleyeyim mi? 73.
0: Oy, oy,
1: 1973.
0: Oy, oy, oy, oy, oy, oy.
1: Var mı 73 doğumlu aranızda? Bilemiyorum. Atladım bir heyecanla geldim.
0: Ne güzel.
1: Suat Işıklı hocamız da belediyede bir yerde çalışıyordu. Evet. Belediye bir bölüm müdürüydü. Beni aldı buraya
0: Halk
1: getirdi.
0: Halk Oyunları Derneği'nde de hocalık yapmış. TRT'de kurulduğunda da zaten ilk müdürlüğü oluşturan orası.
1: Tabii. Getirdi buraya. Hangi türküyü okuyacaksın dedi. Dedim hocam yeni bir türkü derledim ben onu okuyacağım. Öğretmen okulundan biraz da notalar biliyoruz o zamanlar. Yazdık, verdik. Hemen sazlar çaldı ve de okudum türküyü.
0: Ne
1: yayınlandı.
0: Abi?
1: Hangi türküydü biliyor musun? Eze mezeden oğlan, bıyık bezeden oğlan.

0: Ulan yine bir mi alalım mı? Efendim şöyle 73'e doğru ufak ufak usul usul gidelim olur mu abi? Hani
1: şimdi mi?
0: Tabii tabii şimdi. Peki. Yani bir emrivaki olacak ama affınıza sığınarak.

0: selamlar kızım.
1: Bravo.
2: Ağabeyim ya.
0: Sürpriz oldu bana ama. Çok sürpriz oldu.
2: Bravo, çok teşekkür ederiz.
0: Evet.
2: Bir şimdi, de diyor iğnenin yıldızından, hani iğnenin iplik geçen deliğinden kıza göz ediyor.
0: İşte bu bizim halk manilerinin şey mizahı.
2: Evet.
0: Mizahı, bunları insanlar ama, çok anlayamıyor ama ya bu ne demek istiyor? Bu ne mantıksız bir şey diyordu ama o öyle
2: ama
0: değil.
2: Anlatımdaki naifliğe ve güzelliğe, evet, işin espri tarafına da baktığınızda çok
0: mizahı, güzel. Mizahı mizahı şey evet. Çok sürpriz oldu bana böyle gelmek.
2: Abi bizim için keyif oldu. Ona, orasını bilirim.
0: Sağ ol.
2: Güzel olmadı mı efendim?
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ
2: ol. Ömrüne bereket olsun. Güzel abim benim.
0: Sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Ellerinizden öperim. Ezgi. Nasıl gidiyor Ankara'da? Hiç epeydir görüşemedik Cancağız'ın. Programlar, emisyonlar
1: evet,
2: devam.
1: Evet, uzun süredir görüşemiyoruz.
2: Evet.
1: Ama gönüller bir.
2: Aynen,
1: yani
2: her daim.
1: Bir araya geldiğimiz anda sanki hiç o kopukluk olmamışçasına
2: devam ediyoruz. Evet. Program vesile oldu. Tekrar hoş geldin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Sefa geldin.
1: Çağırdınız,
2: güzel Ege Türkleri de dinleyeceğiz senden bugün. O zaman hemen yola revan olalım mı?
1: Olur.
2: Bir memleket
1: olur.
2: Türküsü. Nasıl methedeyim seni diyor.
1: Sevdiğim seni.
2: İstanbul Bursa'yı değer gözlerin. Arasan bulunmaz ruhi revanı. İzmir'i Konya'yı değer gözlerin.

0: Çok teşekkürler.
1: Cancağızım çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık
0: çok
1: olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hüsamettin abi. Biz efendim şanslı hani şey kuşaklardanız diyeyim işte TRT'deki. Ben 8 sene ağabeyimle, büyüğümle aynı İstanbul Radyosu'nun aynı çatı altında da hizmet etme şansım oldu benim. Dolayısıyla çok özel ve çok keyifli zamanlardı ama siz çok bizden çok daha şanslı, çok daha işi böyle hani ne bileyim en keyifli zamanlarını yaşayan bir nesilsiniz abi. İşte Nida hocalardan tutun da yani hem TRT çatısı altında hem kurum dışında da hem önemli kaynak kişilerle hem önemli hocalarla bir arada müzik yapmışsınız, meşk yapmışsınız abi. Neler anlatmak istersin abim benim? Özür dilerim. Mikrofonu rica edeceğiz abi. Özür.
2: Şimdi nasıl anlatalım ki? Hani geçmiş zaman derler ya, zamanı cihan değer derler.
1: Evet.
2: İşte, evet. Çok büyük üstadlarımızın yanında yetiştik biz. Mesela Erzurum'dan bizim ağabeyimiz Mükerrem Kemertaş. Değil mi? Benim. Raci Alkır. Evet. Onların hocası bizlerin koro şefimiz Suat Işıklı. Bunlar hep Erzurum'un değerleri ve Türkiye'nin değerleri oldular. Halk müziğimizin değerleri oldular bu insanlar. O kadar güzel eserler bıraktılar ki, o kadar güzel parçalar yazdılar, çizdiler, okudular ki bizlere ışık oldular, bizlere ışık oldular. O ışıktan birisi de karşımda oturuyor.
1: Estağfurullah
2: işte.
1: Hocam, eyvallah.
2: Evet.
1: Mükerrem, elimizden geldiğince.
2: Evet, Mükerrem abimin oğlu. Eyvallah. Oğlu karşımızda oturuyor.
1: Eyvallah.
2: Evet. Layık Allah ona ölmüşlerine rahmet etsin.
1: Cümlesine.
2: Hepsini ışıklarda uyusun inşallah. Allah amin, rahmet etsin amin, hepsine. Amin, saygıyla, sevgiyle anıyoruz onları. Anıyoruz.
1: Ruhları şad olsun. O zaman abi hazır mikrofon sizdeyken efendime söyleyeyim yine memleketten güzel bir türkü. Kalkın Turnam diyor. Kalkın Van'dan sökülün.
2: İşte bu. Okuyalım mı bunu?
1: Alkışlarınız Hüsamettin Subaşı için efendim.

0: Alkışlar Zahmet Nısıbaş için efendim. Abim ağzınıza, gönlünüze sağlık. Ömrünüze bereket olsun Samettin abi. Evet. O güzel alkışlarınız, her program zikretmeye çalıştığımız, söylediğimiz bize o güzel sofrayı kuran orkestramız için de olsun efendim mümkünse. Ellerinize sağlık canlar. Sağ olun. Ezgi sen Denizli'cisin değil mi?
1: Evet ben Denizli'yim.
0: Hiç hocayla karşılaştın mı? Birlikte çalışıp bilme şansın oldu mu senin?
1: Şöyle yani ömrü vefa etmedi diyelim.
0: Ha, sizin...
1: Çok karşılaşmak isterdim.
0: Denizli'de falan daha önceleri falan hiç?
1: Hiç.
0: Hiç karşılaşmadınız.
1: Yaşım itibariyle aslında. Anladım. Yetişemedim ben Özay hocaya.
0: Vay rahmet
1: olsun. Benim için
0: olsun.
1: Büyük bir kayıp ama rahmet olsun Özay hocaya. Özay gönlüme.
0: Aynen aynen. Nur içinde yatsınlar cümlesi. Sizleri bir soluklandıralım. Ben de bir Muhlis Akarsu'dan, rahmetliden bir eser okumaya çalışayım. Sorma diyor bu garip halimi, dertliden dert sorulur mu? Ayrılık büktü belimi, dertliden dert sorulur mu efendim? Buyurun canlar.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim. Rahmet olsun.
1: Rahmet olsun.
0: Mulis Akarsu'ya. Hiç birlikte oldunuz mu? Kendisiyle müzik yaptınız mı?
2: Çok. Benim dostum ve arkadaşım.
0: Evet, mikrofona özür diliyoruz abi.
2: Benim kadim dostum ve arkadaşım da Muhlis.
0: Babam her zaman
2: çok
0: başka
2: da...
0: bir böyle senin... şeyle anardı. Babam kendisini rahmetliyi evet. Çok severdi.
2: Evet
0: bir, sağ başka olsun. Başka bir niyetle anardı.
2: Tabii,
0: çok severdi.
2: Sağ olsunlar. Muhlis de benim kadim arkadaşımdı. Muhlis hep böyle gurbetle şikayet etti. Gurbete hükmetti. Gurbeti anlattı. Gurbetten şikayet etti ama memleketinde yakıldı. Memleketinde yandı.
0: Yani gurbet evet, nasıl bir yaraysa içinde bir durumu var onun, evet. Çok da güzel.

0: Çok böyle yakınmalarında da çok naif bir üslup var.
1: Tabii. Tabii.
0: Yani bir
1: Tabii.
0: şey nasıl söyleyeyim bir yakarış var ama onun içerisinde de son derece naif, son derece yumuşak böyle ifadelerle
1: Muhlis,
0: o
1: muhlis bir
0: Türkler
1: insan. Evet, çok muhlis.
0: hasıl olmuş
1: Evet.
0: böyle.
1: Allah rahmet etsin.
0: Toprağı bol
1: Allah
0: olsun,
1: rahmet
0: nur
1: eylesin.
0: içinde yatsın. Efendim, TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhanesi.

0: Ezgi çok teşekkürler. Sesine sonuna sağlık olsun Cancağızım.
1: Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ne kadar güzel bir enerjisi var stüdyonun. İyi ki geldiniz,
0: vallahi
1: iyi ki varsınız.
0: Her daim böyle. Memleket soğuk ama insanımız sıcaktır.
1: Mükemmel.
0: O zaman Hüsamettin Subaşı'na da bir uzunlama yakışır.
2: Uzunlama.
0: Evet. Arkasından da merhum Enver Demirbağ'dan alınan o hocamızı da rahmetle yad edelim. Ona balda bir
2: gel benim gelin yarime bağlayalım.
0: Aynen aynen. Ama Erzurum dağları.
2: Erzurum'a hani uçakla inerken ama dağları gördüm böyle.
0: Kar ile boran.
2: Sıra dağları gördüm. Aynen. Hepsi kar. Fakat güneş açmış. Güneş açmış. Kar nasıl biliyor musunuz? Parlıyor böyle. Erzurum dağları karıyla boran. Diyelim mi bir kıta? Bir kıta söyleyelim ona. Evet. Aynen. Buyurun arkadaşlar.

0: Alkışlarınız efendim Samettin Subaşı için efendim. Abim ömrünüze
1: bereket. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok ne teşekkür mutlu. Ediyorum.
0: Vallahi çok özlemişiz sesini.
1: Sağ olun efendim. Sağ olun herkese. Şimdi Erciş'te bir arkadaşıma gittim ben. Okul arkadaşım benim. Hani bu yaştan mevzular ediliyor ya, sen kaç yaşındasın, sen kaça girdin, sen kaç doğumlusun? Dedi Mustafa, benim yaşım dedi. Mustafa sen kaç yaşına girdin? Ya dedi ben ne bileyim dedi, ben her sene değişiyor, ben ne bileyim kaç yaşındayım dedi. Onun için yaşa bakmıyoruz, yaşayışa bakıyoruz, gönüle bakıyoruz.
0: Sanatçının efendim böyle hani çok da yaşla pek şey yok, yürek... O aşkla dolu olduktan sonra yaş işin biraz daha teferruat kısmı.
1: Tabii hayat o yani. Şimdi mezarlığa gidip bakıyorsun, bir yaşında da yatan var, 100 yaşında da yatan var. Allah kimin ne zaman versin. Ne olacağı belli değil. Tamam.
2: Tuncay
1: Allah
2: abi,
1: herkese uzun ömürler versin.
2: Hiç sesi değişmemiş yıllar içerisinde.
0: Samet abi
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, gençlik yıllarından
0: i̇şte,
2: bu yana.
0: Hani babamın tabiri vardı.
2: Maşallah.
0: Ben kalktım derdi, işte ben de uyandım, gözüm açtım.
1: Teşekkür
0: ediyorum. Hakikaten aynı... Samettin abi.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.
2: Enerjisiyle, sağ olun. Sizler özel sesiyle. Evet.
1: Sağ olun. Çok canınıza teşekkür ediyorum.
0: Sağlık olsun.
1: Sağ olun efendim. Sağ olun.
0: Sizi ben yine bir kısa bir süre dinlendireyim. Davut Suları Usta'dan ben bir eser okumaya çalışayım. Elde diyor düğün bayram benim neyime. Benim kurbanlarım çok evvel oldu.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlar Davut Sular Usta için olsun. Nur için yatsınlar.
1: Bir de Kerkük yapalım, sizi yoracağım ama. Kalk giden şık bana gazele diyelim mi? Güzel hareketler. Okuyalım abi.
2: Peki.
1: Vakti güzel kullanalım.
2: Beraber okuyacağız ama seyirciler.
1: Vallahi artık orası orada.
2: Kalk gidelim şık bana gazele.
1: Didan didi ta ta.

Var olasın abim benim ya. Kurban olurum. Doğudan Sesler, Bir Doğudan Sesler programımızın daha sonuna geldik. Yayında, yapımda, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz.

0: Erkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal, sen getirdin. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bir 7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Efendim çok çok teşekkürler ediyorum bir Aslı olan şarkılarda. Tekrardan buluştuk. Çok güzel bir akşam olsun. Müzikle, keyifle dolu geçsin inşallah. Bugün çok güzel bir eserle başladık. Unutamam seni dedik. Şimdi öyle iki konuğum var ki şöyle anlatacağım. Bu konuklarım nereye gitseler oturmak yok. Nereye katılsalar eğlence garanti. Her düğünde, her nişanda, her kına gecesinde ve kadınların olduğu her yerde onlarsız eğlence düşünemiyoruz efendim. Şimdi değerli konuklarımı alkışlarla davet etmek istiyorum. Rumelili Orhan Kemal geliyor.

0: Para da bizim olsun, şöhret de bizim olsun.
1: Ama önce sağlık.
2: Sağlık.
0: Sağlık olmadan
1: her
0: hiçbir olmaz
1: önce.
0: Zaten.
1: Huzur. Her şeyden önce sağlık
0: vallahi
1: olsun.
0: O kadar büyük enerji. Vallahi çok
1: hoş
0: teşekkür
1: geldiniz.
0: Ederim. Vallahi yorulduk.
1: Sefalar
0: bugün.
1: Getirdi. Yoruldun mu? Şöyle alayım sizi. Gel.
0: Hayırlı gel, olsun gel. Diyorum. Çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Bir ay oldu güzel. Allah'ım daha yeni
0: geldiler. Eniştemle az önce konuştum. Biraz dedikoduyu yaptı.
1: Peki,
0: bu
1: ya.
0: Şarkı dedi. Ben dedi istedim dedi. Az önce ilk söylediğin şarkıyı.
1: Unutamam seni. Evet.
0: Unutamam seni.
1: Canım benim.
0: Buradan da annem çok seviyor o şarkıyı. Buradan anneciğime gönderiyorum.
1: Ay hepsine
0: buradan
1: gitsin.
0: Sevgiler gönderiyorum
1: hepsine
0: efendim.
1: Hepsine gitsin. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Vallahi Türkiye'yi oynatan adamlar. Kocaman bir alkış hak etmiyor
2: teşekkür
1: mu?
2: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
1: Şimdi şunu herkes çok merak ediyor. Diyorlar ki hangisi Orhan hangisi Kemal? Yoklama var.
0: Aslında aramızda 1,5 yaş var. Evet çok merak ediyorlar.
1: Evet,
0: abim Orhan, ben Kemal. Biz öz kardeşiz bazıları şey de zannediyor. İşte amcaoğlu ya da arkadaş
1: kuzen
0: mı? Benim abi öz kardeşim. Ve öz abim. İlk işi başlayan ve benim ustam bize bana bu işi öğreten.
1: Kaç yaş? Yani abim, yaş sorulmaz ama yaş.
0: 1,5 yaş var aramızda.
1: 1,5 yaş var.
0: 1,5 yani çok da yok.
1: Sağ ama saygı olsun. Çok önemli.
0: Kesinlikle bana işi öğrettiği için minnettarım ona.
1: Aslen
0: çok teşekkür
1: nereyiz?
0: Ederim.
1: Aslen.
0: Balkanlardan göç etmişik.
1: Evet.
0: Balkanlar derken şimdi işte Makedonya'dan kimimiz, kimimiz Bosna'dan, kimimiz Bulgaristan'dan, kimimiz Yunanistan göçmeniyiz. Ama ben hepsini topluyorum. Balkan göçmeniyiz diyorum.
1: Güzel.
0: Çünkü hepimiz aynı kültürdeyiz.
1: Gayet tabii.
0: Kesinlikle. Yaptığımız şarkılar desen...
1: Harika.
0: Halka.
1: Tabii ki. Hep oynatıyorlar.
0: Kaynanaları çekiştiriyoruz arada sırada. Arada sırada görümceleri.
1: Evet ne istiyorsunuz bu kayınvalidelerimden benim canım kayınvalideler?
0: Ama
1: ne
0: çekiştirmeden olur mu? Olmuyordu
1: hep
0: yani.
1: Kaynana,
0: biraz
1: hep kaynana.
0: Biraz böyle ufak dokunmamız lazım arada sırada. Olmuyor şarkının tadı çıkmıyor. Tabii zevk vermiyor şarkı.
1: Ay ne fenasınız. Peki senin kayınvalidenle aran nasıl bakayım?
0: Buradan sevgiler gönderiyorum. Hiçbir şey yok aramda. Şükürler olsun.
1: İkisi de evli bu arada değerli izleyenler.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: iki
1: güzel
0: tane benim kızcağım var.
2: Benim de bir oğlan bir kız var.
0: Bir oğlan bir
1: maşallah,
0: kız var.
1: Maşallah.
0: Dördü de bir arada büyüyor zaten. Biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Dördü de hepsi bir arada
1: ay ne
0: büyüyor
1: kadar,
0: böyle.
1: Ben şeyi çok seviyorum. Bütün

0: böyle hani aile apartmanında hepsi bir arada ne kadar güzel.
1: Sizin
0: bir
1: en üstte
0: şey.
1: Kim oturuyor?
0: En üstte
2: genel
0: bir de
2: merkez anne
0: oturur. Anne. Anne en üstte oturur.
1: Şimdi Balkan bak, göçmenleri bilir çünkü.
0: Bak şimdi anne en üstte oturur, evet. Arada böyle bir bakar.
1: Kesinlikle. Aynı. Onlar yapıyor işte. Biz o kültürden hala devam ediyoruz. Bazıları bize inanmıyor. Biz gerçekten de en üstte işte aile apartmanındayız. Abim, ben, annem. Şükürler olsun çocuklar da bir arada
0: büyüyor. Sizde de hani bayramda böyle hani var mıdır anneye kahvaltıya gitmek?
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Tabii, hala tabii. Örf adetlerimiz hala. Devam.
1: Ama
0: helal
1: bizim İçişleri
0: olsun.
1: Bakanı ya o yüzden o biraz...
2: evet.
1: Anneye biz öyle diyoruz.
0: Değil mi? Peki de eşleriniz oluyor. Anlaşıyor mu?
1: Çok.
0: Her şey yolunda.
1: İkisi de anlaşıyor. İkisi de
0: maşallah.
1: Olsun.
0: Yalnız börek
1: yok.
0: Getireceklerdi. Bu börekler pişmedi
1: börek,
0: mi? Neredeler bu börekler?
1: Börek Arnavut şey böreği meşhur ya. Aslında buradan gelirken bizim Aslı'ya buradan sesleneceğim. Bir an önce böreği buraya getiriyorsun. Pişirmemiş boşnak böreğini. Ben dedim ki ben gidiyorum geç kalmayayım sen gönder dedim.
0: Dedim bari orkestra arkadaşlarım misafirlerime ikram edelim. Çünkü kesinlikle. O kadar özel ki o bölgenin hamur işleri çok güzel olur.
1: Çok güzel. Kesinlikle.
0: Buradan selamlar sevgiler olsun.
1: Balkanlara.
0: Şimdi ben bir Türk müziği okuyayım mı şöyle bir?
1: Biz de dinleyelim.
2: Olur abla.
0: Birlikte siz de eşlik edebilirsiniz. Baki Duyarlar'ın bir bence... eseri vardır. Allah rahmet eylesin. Benim ilk Türk müziği hocam da Baki Duyarlar'dı. Kendisinden bizzat o eseri geçtim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
1: Eyvah.
0: Hadi buyurun.

0: Teşekkürler. Ne kadar güzel eşlik ettiniz.
1: Dedim, teşekkür ederiz.
0: Vallahi harika. Nereye oturmak istiyorsun? Sen kıpır kıpırsın. Bulamadın bir yer. Her yere yakışırız biz. Üçümüzü şöyle evet. Görelim. Sevgili
1: şimdi daha güzel
0: yönetmenim.
1: Evet şimdi bak ne kadar güzel durdu değil mi?
0: Ay çok. Ama ben dedim yönetmenime. Bak yönetmenim kulağıma söyle nasıl olduk?
1: Ya böyle daha güzel olduk.
0: Şimdi o zaman müzik aşkı nasıl başladı? Değerli izleyenler, beyefendiler, kuyumcu. Gerçekten yani.
1: İlk başta tabii Orhan yine.
0: Gerçek duydunuz kuyumcular. Altının durumu nasıl diye soralım önce. Yükseldi mi bugün?
2: Yükseliyor.
0: Ne oldu?
2: Şu an yukarıya doğru gidiyor.
0: Ha, iyi. Hayırlı
2: devam
0: olsun.
2: Devam edecek.
0: Altın yükselişte.
1: Altından hiçbir zaman bence vazgeçmeyelim. Öyle yok düştü vesaire bir şey diye. Altın her zaman en güvenli
0: altındır
1: yatırım
0: aracı. Peki siz
1: araçlı.
0: Bu piyasadan nasıl geçtiniz? Yani şarkıcı nasıl oldunuz?
1: Orhan ilk yine. Ben yani. Yine kuyumculuğa devamdı.
0: Evet.
1: Orhan sahnelere çıkıyordu.
0: Tamam.
1: Ondan sonra...
2: Ama biz bu işi her zaman ilk iş gibi görmedik.
1: Hiçbir yani zaman iş,
2: ikinci
1: garanti
2: işimiz,
1: gibi görmedik.
2: Normal kuyumcuyuz biz. Bu keyif işi diye çıkıyoruz.
0: Vay canına, keyif işine bakar mısınız?
2: Keyif.
0: Ama bayağı bir keyifli olsa gerek sizin için. Çünkü bir dakika, ayda kaç düğün, kaç kına, kaç konsere gidiyorsunuz ya? Şimdi burada biz bizeyiz, kimse yok, herkes bizden, sevgili izleyicilerimizden.
1: Ayın hemen hemen
0: kaç tane gidiyorsun
1: bugün,
0: hakikaten?
1: Pazartesiden pazara kadar her gün konserdeyiz. Ben iş olarak söylemiyorum, konser yani iş olarak söylüyorum. Ama şükürler olsun, eğlendiriyoruz. Demek ki
0: evet.
1: O enerjiyi veriyoruz ki gidiyoruz.
0: Bence de.
1: Senin kadar olmasak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Estağfurullah, estağfurullah. Niye? Tamam ben de bir program sunuyorum
1: evet.
0: Şöyle böyle ama gerçekten...
1: Senin yaptığın bizim yaptığımızdan daha zor. Çünkü ben senin programlarına devam
0: programlarımıza
1: ediyorum.
0: Programlarımıza evet.
1: Çok
0: daimi
1: zor
0: konuklarımdan
1: şey.
0: Burada da
2: gerçekten
0: beni
2: yalnız gerçekten zor
0: verdiler.
2: İş.
1: Ben az önce eniştemle de konuştum. Nasıl kaldırıyor dedim. O dedi çalışmazsa dedi.
0: Yaşayamaz.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten seviyorum. O zaman biraz çalışalım. Siz bir şarkı söyleyin ne
1: İyi,
0: dersiniz?
1: Hadi bakalım o zaman hep beraber söyleyelim
0: hadi.
1: Yani aynı şekilde.
0: Hadi bakalım hangi sıradaki şarkımızı söyleyeyim bakayım.
1: Neredeydin paraları söyle. Aa, ömrümü yedin. Nerede altınların vardı diyor.
0: Neredeydik
1: bitti mi?
0: Neredeydik bu paraları?
1: Neredeydin altına yatırmadın yedin paraları. Hazır
0: hadi
1: mıyız?
0: Hadi buyurun.

0: aramızı tutalım.
1: Evet, şimdi şarkıları nereden buldunuz? Bu beste kimin mesela?
0: Bu beste besteleri vallahi yapmadım.
1: Ha, sizin besteniz değil mi bunlar?
0: Yok, bizim değil.
1: Var mı besteniz?
0: Kesin.
2: Öyle bir kabiliyetimiz yok. Satın alıyoruz.
0: Kabiliyetimiz olduğu zaman yapacağız.
1: Yani efendim şöyle demek istiyorlar. Şarkılarında diyorlar ya para bizde. Para bizde, bastırıyoruz alıyoruz şarkıları
0: ama
1: diyorlar.
0: Ama öyle oluyor ya. Genelde evet. Çünkü ama şarkıyı da seçmek çok önemli. Şimdi tamam şarkı aldım, evet, para verdim de olmuyor.
1: Bravo.
0: Şarkıyı seçmek.
1: Kim seçiyor? Hanginiz mesela daha çok kokuyu alıyor?
0: Beraber bir istişare yapıyoruz. Ayrıyetten bizim reyting mekanizmamız düğünler. Eğer ben düğünde o şarkıyı söylüyorsam, insanlar da bana eşlik ediyorsa, benim için o şarkı yıldız
2: en
0: bir
2: iyi
0: şarkı.
1: O şarkı tutmuştur.
2: Tabii.
1: Yani izleyicilerimizin kalbine girdiyse olay bitmiştir. Tabii. Siz de girdiniz izleyicilerimizin kalbine. Kaç yıl oldu?
0: Kaç yıl oldu? 15 yıl oldu mu?
2: 15 vardır, evet.
0: İlk 2007 yok fazladır. 2007'den bu yana.
1: Şöyle gel bakayım kardeşinle yan yana, şöyle bir dur bakayım.
0: Abiciğim.
1: Kaç yıl oldu bakayım?
0: Ay. 2007'de ilk albüm çıkarttık.
1: Evet.
0: 2007'den bu yana 20 yıl mı oluyor? Yaşımıza çıktık.
1: Oldu valla. Peki mesela 19. Siz hani televizyona işte bana konuk çok sık geliyorsunuz falan. Şimdi sizin şarkınız tuttu, para bizde patladı.
0: Evet, ilk
1: değil mi? İlk. Sokakta yürürken ilk sizi tanıdıklarında ne hissettiniz sevgili Kemal ve
0: Orhan? Yok herhangi bir şey, kesinlikle öyle bir şey olmadı ki ben
1: Orhan
0: burada.
1: Kemal.
0: Ya kesinlikle oldu
1: olmadı
0: ama.
1: Olmadı mı böyle bir
0: bizim
1: şey?
0: Bizim öyle bir şeyimiz olmadı yalnız. İşte ben havalanayım vesaire, şöyle bir şey.
1: Hayır,
0: hiçbir zaman
1: mı
0: olmadı. Oluyor sana.
1: Mütevazisi mi?
0: Hayır, sanatçı kapısına giremedim.
1: Sevmem öyle.
0: Yapamadım onu.
1: Yapma.
0: Keşke becerebilsem.
2: Evet.
1: Yapma.
0: Vallahi yapamadım.
1: Yakışmaz
0: burada
1: size.
0: Kesinlikle.
1: Siz çünkü mütevazi insanlarsınız.
0: Ayrıca
1: o insana dair bir şey değil.
0: Ona nazaran o kadar yine aynı şekilde şarkılar var ki. Sen havalı geliyor. Yani o kadar bilmeyin, manken kim gibi geleni bu ton şarkılar
1: başka
0: var.
1: Başka hazırladınız bizim için.
0: Ama sizin için özel kaynanalara biraz
1: kaynana
0: dokunayım
1: var
0: dedim bugün dedim.
1: Ay çok güzel şarkılar var değerli izleyenler. Sakın kanal değiştirmeyin, daha neler neler gelecek.
0: O zaman bence Aslı Yüneli dinleyelim.
1: Ben bir tane
0: önce
1: okuyayım.
0: Hemen
1: okuyayım.
0: Bir.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım seni dinleyelim bir.
1: O zaman ne okuyayım? Yalan okuyayım mı? Bir değişiklik olsun. Hadi bakalım. Hani sevgili Tan Taşçı'nın çok güzel bir şarkısı vardır. Onu söylemeye çalışalım. Olur mu? Buyurun şefim.

0: Keşke bu tarz şarkıları okuyabilsem ama
1: ben öğretirim size.
2: Denedim de gülme krizi geliyor bana.
1: Gerçekten
2: böyle.
1: Mi?
0: Yani benim biz böyle bir şey okumam. Böyle hiç mi yok? Şey şarkıları böyle. Ranga, ranga böyle şarkıları alışmışım.
2: Gülerim ben böyle şarkı söylediğim
1: zaman. Ya mesela eskilerden sevdiğiniz bir şarkı yok mu ya?
0: Düşsene Orhan o moda girdiğini düşün. Ben gülerim başta.
1: Nasıl geçti habersiz? Nasıl geçti mesela? O güzelim yılın. Yok mu? O
0: Orhan
1: da mı yok?
0: Orhan niye gülmeden okuyamıyor? Nasıl?
2: Kemal sen
1: gülmedi.
2: Oku.
1: Allah gülmekten ayırmasın diyelim. Amin, ne diyelim abi. Ya? Biraz aslında gülmeye çok ihtiyacımız sanki. Var.
0: Kesinlikle.
1: Sevgili Raci'cim, Raci şu an benim orkestra şefim Raci Ergüzel ve orkestrama da bir alkış rica edeyim. O zaman canım benim, sevgili babası Tarkan Bey, o da Üsküdar Musiki Cemiyeti'ndeydi. Biz iki öğrenciydik. Ve düşünebiliyor musunuz, o yıllardan bu yıllara hiç yollarımız ayrılmadı. Sahnede hep
0: evladıyla birlikte
1: çalıştık. Birlikte.
2: Allah ayırmasın.
0: Genç bir arkadaşımız zaten.
1: Çok genç ama Türkiye'nin en özel, en önemli virtüözlerinden, keman sanatçılarından bir tanesi, çok genç yaşta. Benim bütün ekibim o kadar değerli ki, şöyle bir alkış hak ediyorlar. Evet. Benim yol arkadaşlarım. İyi ki varsınız. O kadar emekçiler burada erkenden gelip provalarımızı yapıyoruz. Hiç bıkmadan, usanmadan. Ama neden biliyor musun? İşimizi aşkla ve sevgiyle yapıyoruz her zaman. Ve ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi. Her zaman çalışmaya destek veriyoruz ve bugün özellikle yine destek vermiş olduğum bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliğimizin himayesinde yürütülen ve çok kıymetli projelere imza atıyorlar. Özellikle Türkiye 100 Yılı Çocukların Projesi ile LGS'de üstün başarı gösteren ve İstanbul'da eğitim hayatına devam eden öğrencilerimize burs ve gelişim desteği sağlıyorlar. Bu proje sadece maddi destek vermiyor arkadaşlar. Geleceğin bilim insanlarını, sanatçılarını, doktorlarını, yöneticileri yetiştirmeye katkı sunan bir proje. İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül Beyefendi'nin öncülüğünde yürütülen bu çalışmalar eğitimde fırsat eşitliği adına çok değerli bir örnek oluşturuyor. Gerçekten öyle. Ben de çocuklarımızın hani eğitimine ve hayallerine katkı sağlayan bu güzel projede gönülden destek vermiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü inanıyorum ki ben bir çocuğun hayatına dokunmak ülkenin geleceğine dokunmaktır. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve siz bize konuk olduğunuz için ben sizin adınıza Aslı Hünel olarak ben de buradan duyuruyorum. Bir bağış yapıyorum yine. Bu bir farkındalık olsun. Hepimiz bir şeyler yapalım birileri. Çünkü bir yerde biz hani yardımımızı, bir elimizi uzatmamızı bekleyen insanlar var. Ve bir el uzatmayla insan hayatında çok güzelliklere vesile olabilirsiniz. O sebeple her platformda ben bunları hep anlatmaya, söylemeye çalışıyorum. İnşallah hani kalbimdeki bu düşünceyi doğru ifade ediyorumdur. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve şimdi şarkıyla devam edelim istiyorum. Hazır
0: Hadi
1: mısınız?
0: Hadi bakalım Hasan'ım.
1: Peki devam ne var edeyim. Sırada? Abe kaynana. Bak kaynanalara dokunmayın dedim.
0: Şimdi bu kaynananın hikayesini anlatmak istiyorum. Hani belki Aslı Hanım bizi tanımıyordu o zamanlar. Rahmetli Adnan Şenses'in yanında gördüm ilk.
1: Benim manevi babam.
0: Beni Zeytinburnu'nda bir tane şeyine çağırdı.
1: İstasyonu vardı.
0: Bir tane şarkı vardı. İlk çıktığım şarkı ama 2010 yıllarında ilk
2: Ben bir karabiberim. Yuvarlanır giderim.
0: Çok konuşma kaynana kızını alır giderim diye şarkı. İlk başka bir taraftan aradı yapımcı. Sonra Adnan abi aradı. Sağ olsun.
1: Ben oraya o gün orada mıydım siz geldiğinizde?
0: Yok, ondan önce o başka bir yere çağırdı, başka bir geceye. Orada gördüm ben aslında ilk sizi.
1: Ay canım
0: ondan
1: ya.
0: Sonra tanıdım aslında ama senin haberin bile mi yoktu?
1: Ay canım benim ya. Ne kadar buradan, güzel bir anımız var aslında
0: anıyorum.
1: Değil mi?
0: O şarkıyı da
1: eylesin, Adnan
0: zamanında...
1: Adnan Şenses'i nur içinde Rabbim mekanında dinlendirsin inşallah. Huzurla inşallah
0: kesinlikle.
1: Canım benim.
0: Bak, şarkıyı o zaman istemişti. Dedi. Rahmetli'ye de 9-8 o kadar yakışıyordu
2: çok.
0: Ki.
2: Roman havalarının imparatorudur.
0: Kesinlikle. Çok da
1: yani
0: yakışıyordu.
1: Biraz da siz ondan mı esinlendiniz?
2: Tabii çok seviyorduk biz Adnan
1: Şenses'i. Onun ruhuna gitsin hadi.
2: Hadi gitsin.
1: Olur mu?

0: Harikasınız.
1: Sanki burada bir 9-8'lik oynayacak gibi hissettim ben.
2: Aslında çok üzünlü bir şarkı. İlk bu şarkı da bir albümümüzde koymuştuk. Şarkı bestekarı ve... Yok ben ona bakmıyorum.
1: Nereye bakıyor? Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu.
3: Eyüp Sezer'dir yazarı.
2: Aslında Gülay, kızı da var. Şarkıcı Gülay'ın
1: babası.
2: Kesinlikle. Çok acıklı bir
1: hikayesi var.
2: Ama işte
1: kara tren
2: bizim
1: aramıza,
2: işe 9-8 girip de olmuyor öyle bir şey.
1: Vallahi ya. Hakikaten bazen böyle çok duygu dolu şarkılarda göbek atıyoruz. Oluyor.
2: Özellikle bu Trakya şarkılarında oluyor.
1: Değil mi? Yani aman bizim... hep gülelim inşallah. Amin değil
3: inşallah.
1: Mi?
3: Allah gülmekten... ağlatmasın hep gülelim.
1: Evet. Amin, peki amin. Bundan sonraki hedefleriniz ne mesela sanat hayatınızda? Tamam. Siz çok güzel bir ticaret insanısınız, iş insanısınız. Lakin müzik devam edecek herhalde.
2: Müzik biraz da işte müziğin de şeyi doğurdu artık. Farklı yönlere de gitti. Tabii biz elimizden geldiğini yapabiliyoruz ama gittiği yere kadar gidiyor diyeceğiz ama biz yine ticaretimize her zaman bakacağız tabii ki.
1: Evet. Değil mi?
3: Devam.
1: Kesinlikle. Peki hani bir idealiniz var mı müzik anlamında, sanat yolculuğunuzda? Çünkü herkesin bir ideali vardır. Sizin nasıl bir
2: geldiğimiz
1: idealiniz
2: yere
1: var?
2: Geldiğimiz kadar geldik artık. Bunun üstüne nereye gelebiliriz?
1: Bence öyle düşünmemek. Bence sen öyle düşünmüyorsun. Bak yani, gözleri parlıyor bak.
2: Oran,
1: abinin abiydin değil mi? Bak,
3: evet. Ya müzikte de değil de ticarette biraz daha yükselme gibi bir şeyler
1: ticaret
3: düşünüyoruz. Tabii yani.
2: Ticaret daha iyi sanki. Yani bu bizim...
1: Bence sizin artık sanat ruhunuza işlemiş.
3: Evet, bırakamıyoruz.
1: Size böyle baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Böyle hani komedi filmleri var ya, bak şimdi yan yana geldiğinizde. Bence siz harika bir komedi dizisinde oynar mısınız?
2: Hayır.
1: Yanılıyor muyum? Değerli izleyicilerimiz var, şu an konuklarımız var stüdyomuzda. Haksız
2: aslında,
1: mıyım? Olmaz
2: aslında,
1: mı?
2: Aslında öyle deme, çektik 40 yalan
1: değil
2: diye bir film çektik.
1: Değil mi Servetciğim, Volkancığım? Olmaz mı şimdi yani?
2: Şeyi söylemek istemiyorum.
1: Bir kalksanız ya Allah aşkına.
3: Bak, zekalısı ya Metin
1: Akpınar. Bak değil.
2: Vallahi bak 40 yalan diye bir Trakya filmi çektik. 40
1: Çektiniz
2: yalan.
1: Mi?
2: Lütfen.
1: 40 yalan.
3: 40 yalan.
1: Siz yalancı mıydınız orada?
3: Evet. Yok. Tahsin var orada 40 yalan.
2: 40 yalanda bir Tahsin var Trakyalı. Orada oynadık. Bir şeyler oldu sanki.
3: Sinemalarda falan bayağı güzel geçti tabii.
1: Pandemiye mi denk geldi? Benim tabii olmadı.
2: Pandemiye denk geldi.
1: Anladım, yoksa mutlaka izlerdim.
2: Film patlamadı yani.
1: Çünkü çok yok. Siz o, hani o döneme denk gelmiştir mutlaka. Çünkü enerjiniz çok güzel. Çok doğallar ya, yanılıyor muyum? Bir alkışlayalım mı?
2: Ay, teşekkür ederim. Bak yine böyle olmuyor bak. Bak
1: tamam,
2: böyle olunca
1: gelin.
2: Çok güzel oluyor.
1: Şimdi dur. Yani Reşit, ben...
2: resmi bak.
1: Dur şimdi, ben buradan bir ideal size nakşettim. Dedim
2: evet,
1: ki bir komedi yapabilirsiniz şarkılarınızla birlikte bir müzik.

0: müzikal yapabilirsiniz.
1: O zaman yönetmenlere duyurulur
0: burada. Bak müzikal olursa ben de olurum size
1: tamam,
0: söyleyeyim.
1: Hep beraber.
0: Çünkü o benim çocukluğumdan beri müzik kariyerime, yolculuğuma başladı ve bir müzikalde oynamak vardı. Çünkü benim, siz bilirsiniz, programı izleyicilerim de bilir. Hani o tiyatral halim vardır, o komik halim, herkesimiz programda çıktı o hallerim. Ve size de çok yakışır.
1: Ay canım.
2: İnşallah.
0: Böyle bir
1: her
0: hedef
1: zaman...
0: bence koyun önünüze ve sizi sevenleri sizsiz
2: olabilir,
0: bırakmayın.
2: Olabilir Kemal'cim, değil mi? Yani.
1: Bence aslanım diyorum ama o bizim ailemizden birisi.
0: Çok
1: her zaman bizleri nerede görürsen gör. Biz sizde, sende saygıyı kusur etmedik. Sizde bizde aynı
2: şekilde. Eniştemi de seviyoruz her gerçekten.
1: Senden
2: gönülden
1: biraz daha çok seviyorum ama olsun. Sonuçta eniştem benim o.
0: Enişteciğim
1: bizi görür
0: ederim.
1: Görmez burada hemen geldi yanımıza. İkiniz çok iyi bir çiftsiniz. Çok,
0: çok
1: yakışıyorsunuz.
0: Rabbim sizler
1: inşallah,
0: de öylesiniz. Sizlerin eşleri
1: bizler...
0: de gel. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi benim eşim hani beni ünlü bir kişi olarak tanıdı ve zaten hani sesimi severek aşık olmuş yıllar öncesinde. Hani sizin eşleriniz, hanımlarınız kıskanıyor mu sizi? Böyle kıskançlıklar oluyor
2: İlk
0: mu?
2: İlk zamanlarda kıskanıyordu.
1: Oluyor.
2: Ama şimdi
1: Orhan bir şey söyledi. Niye söylemiştin onu?
2: Kemal, ilk evlendik böyle gidiyoruz sahnelere. Baktım bizimki mıdırım kırın etmeye başladı.
0: Evet.
2: Hemen bir akşam bir annene yemeğe gidelim dedi. Gittik, bak dedim, baba siz beni alçıpancı ya da abajurcu almadınız. Ben şarkıcıyım. Gördünüz aldınız. Onun
0: bak
2: için yol yakınken geri dönebiliriz. O saatten sonra
0: ne
2: bir daha.
1: Orkestra duydunuz değil mi?
0: Yani böyle bir hemen koydun
1: biz
0: yani.
1: Biz alçıpancı mıyız?
2: İlk başta tavrı koyacak ki sonradan.
1: Kesinlikle
0: bir dakika sahne. Peki sen ne yaptın?
1: Ben zaten görüyordu, biliyordu. Yani ne yapabilir ki?
0: Ha sen şey ünlüydün diye o zaman yani evlendiğinde.
1: Tabii yok ünlü
2: Kemal
1: değildim
2: de benden
1: ama yani
2: gaza geldi herhalde.
1: Orhan benden ya sen şimdi niye evde bizi kavga ettirmeye çalışıyorsun?
0: Vallahi.
1: Aşkım öyle bir şey yok, merak etme. Hiçbir şey, öyle bir şey demedik zaten.
0: Maksadım şu. Maksadım şu. Ben biliyorum çünkü sizin eşleriniz sizin işinize inanılmaz saygı gösteriyorlar. Ve sizi
1: ya
0: destekleyen hanımefendileriniz var. Şimdi siz benim eşime iltifat edince ben de evde sizi evet izleyen eşlerinize nasıl iltifat etmem? Çok aslan
1: buradan
0: gibi iki beyefendi
1: yani
0: gerçekten işlerini yapıyorlar. Namuslarıyla hani her zaman sevgileri ve saygılarıyla gidiyorlar. Allah yuvanızda sizi, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla mutlu etsin inşallah.
1: Amin. Cümle cümlemizin
0: şimdi
1: inşallah.
0: Benim birçok Adanalı izleyicilerimiz de var. Benim eşimin de baba tarafı Adanalı. Bir Adana'ya gidek mi diyelim mi?
1: Hep beraber söyleyelim o zaman.
0: Öyle mi? Daha vaktimiz
1: buna,
0: var mı?
1: Buna
0: aa
1: kesin.
0: Yönetmenim ne diyor? Bir şarkı varmış. Müjgan.
1: Onu mu yapalım?
0: Ay Müjgan'ı yapın sonra biz
1: tamam,
0: Adana'ya gidek
1: tamam,
0: mi diyelim.
1: Tamam Müjgan yapalım o zaman.
0: Ha?
1: Hazır
0: olur
1: mıyız
0: mu
1: Müjgancılar?
0: Hadi o zaman. Hazır mıyız arkadaşlar?

0: Müjgan!
1: Aslı!
2: Tüm müjganlara da sevgiler gönderelim. Ne diyorsun? Vallahi.
0: Güzel bir şarkı
2: ama
0: bu da.
2: Şöyle bir 9-8'lik ritim rica edeceğim ben.
0: Evet.
2: Bir. Şöyle bir coştur bakalım.

0: orkestram helal olsun. Çok teşekkürler ediyoruz.
1: Teşekkür
0: programımızın, ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Şimdi güzel bir potpourri var, hep birlikte söyleyelim. Ama bir şey söylemek isterseniz, sizi seven izleyicilerimize mikrofon sizin.
2: Efendim, öncelikle TRT ailesine sonsuz teşekkürleri sunuyoruz.
1: Sonsuz teşekkür
2: Kesinlikle
1: ediyoruz.
2: Kesinlikle biz bir aileyiz zaten. Hiçbir zaman
0: teşekkür ediyoruz.
2: Yabancı görmedik. Kendi evimiz gibi girdik, çıktık.
0: Çünkü burası bizim televizyonumuz. Ayaklarınıza Kesinlikle. Sağlık olsun.
2: Bizler
0: sevgili Orhan Bey, Kemal. Yine her zaman bekliyoruz bu güzel enerjiniz
2: Tekrardan
0: ve neşeniz.
2: Tekrardan Allah hayırlısı olsun. Inşallah. O kadar güzel bir program ki.
0: Çok teşekkürler.
2: Seninle daha çok böyle taçlanmış program.
0: Çok teşekkür. Böyle ortanızda mı geçiyordum?
2: Evet.
0: Hemen ortaya geçelim. Adana'ya gidek mi? Hazırlayalım. Değerli izleyenler, iyi ki bizimle oldunuz. İyi ki bizimle oldunuz. İyi ki varsınız. Kalbinizden geçen ne varsa sizi bulmasını diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımı lütfen kabul ediniz. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle efendim.

0: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: hiç rastladım sana.
1: Aşk ve Ötesi'nden tüm TRT Müzik izleyicilerine tekrar merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: Sefalar getirdiniz efendim. Umarım keyifli, güzel bir program olur. İnşallah. Ve gönlünüze inşallah samimi duygularımıza erişebiliriz.
2: Bu hafta yine eşsiz eserler hazırladık sizler için repertuarımızda. Ve yanımda kal dedik. Sevgili Harun Kolçak'ın rahmetli sözü ve bestesi ona ait olan Yanımda Kal'ı seslendirdik.
3: İzleyicilerimizin de ricamızdır. Efendim lütfen bizimle kalın. Biz de sizinle kalalım.
1: Evet, bugün çok orijinal bir konuğumuz olacak. Hem orijinal hem marjinal.
3: Evet.
1: Benim de kardeşim gibi sevdiğim, çok kıymetlidir. Volkan abimiz de zaten hani biliyorsunuz ünsiyetimizi. Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
2: Ama öncesinde bir şarkı yapalım biz.
3: Yapalım efendim.
2: Ne yapmak istersin?
3: Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Yine bir ağlayacağız yine. Her zamanki klasik. Yine bir ağlayacağız. Efendim sözleri Tahir Paker'e ait. Müziği de Burhan Bayar'a.
2: Şaşırmıyoruz.
3: Yine şaşırmadık. Burhan Bayar'a ait olan Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Buyurun efendim.

0: Vallahi ellerinize sağlık. Ne güzel solo yaptın ya.
1: Selim, hem hoş geldin.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
1: Hem de
0: çok
1: harika bir eserle girizgah yaptın. Bizi de böyle duygularımızla paramparça ettin. Çünkü Volkan abi, tabii ki seni tahmin bile edemiyorum ama bizlerin, bütün müzisyenlerin ve bütün halkın en sevdiği sanatçıların arasında sanki ailemizin bir parçası gibiydi. Evet. Onu da sonunda böyle anınca vallahi dilimiz tutuldu. Çok ama hoş geldin.
0: Hoş
1: tekrar
0: öyle çok diyelim. Teşekkür ediyorum. Tabii ki hüzünlü bir şey oldu ama iz bırakmış ve klasikleşecek. Bundan 100 sene sonra da çok tabii önemli ki bir ozan olarak anılacağını düşündüğüm bir adam.
1: Kesinlikle.
0: Volkan abi. Ama işte onun kendi söylemi de vardı. Sanatçılar, gerçek sanatçılar hep o ilk dalgayı göğüsleyen kişiler olduğu için ömrü kısa olur derdi. Önemli olan ne kadar değil de nasıl yaşadığıdır ya. Volkan abi işte muhteşem yaşayan, bence 1000 yıllık yaşayan bir sanatçı abimdi. Hepimizin de yol göstericilerinden bir tanesiydi. Ne mutlu bana ki onunla bir hikayede yer almışım. Hep beni yormayacaksınız bugün değil mi?
1: Hadi yani, şöyle biz de başka bir duyguya geçirelim.
0: Lütfen, lütfen sizi de dinlemek ve izlemek istiyorum.
1: Hay hay. Şöyle bir orijinal menşei Yunan şarkısı olan Manos Loizos'un bestesi ve tabii ki Murat Anmunga'nın sözleriyle.
0: Wow, çok iyi.
1: Bir yeni türkü klasiği. Olmasa mektubum ve bir belki Manos Loizos tarafından bir Haris Alexiou yorumundan da bir parça katabiliriz.
2: Bence senden gelir o.
1: Evet, bir Murat Fatih düeti yapalım. Hiç yapmadık
3: olur,
1: ya.
3: Olur.
1: Hiç yapmadık, evet.
0: Hiç yapmadınız mı? Bu ilk bana mı vesile oldu o zaman?
1: Vallahi yapmadık.
0: Aa, çok sevindim.

senle ayrılığımıza. Ola setimizu apla gaga pimera pragmatanikasu.

0: Ay canına.
1: Stidiyasas bir epedia ya.
2: Nasıl bir sentez bu ya, çok
1: İlk
2: güzel.
1: İlk düetimiz ha.
2: Valla acayip duygu yoğunluğunu hissettirdiniz, onu söyleyeyim. Ben çok etkilendim ya. Bir de biliyorsun Yunanistan'da bizim Trabzon bölgesinden de göçen
1: çok
2: insan var. Orada inanılmaz derecede kemençeyi o kadar üst düzey çalıyorlar ki.
1: Sen getirdin değil mi
2: kemençeyi? Tabii kemençem getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
1: Ya o zaman
2: işte kemençem böyle olsun. Evet, bizim silahımız o tabii ki. Notalar, mermilerimiz.
1: O zaman şöyle yapalım. Kemençeyle bir,
2: değil mi?
1: Bir esere girelim.
2: Evet tabii ki.
1: Ama bizim, hangi eser
2: bu, olacak bu? Bu bölgeye de, bizim Karadeniz bölgemize de bir ulaşalım ya.
1: Hadi bakalım arkadaşlar. Aynen.

0: yarın iki buçuk.
1: Oh be. Kendimize geldik.
2: Getirdin mi kendinize?
1: Ya Karadeniz enerjisini Allah herkese nasip etsin.
2: Abi evet ya, muhteşem işte.
3: Selim abi, ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Vallahi çok teşekkür ederim. Müthiş bir enerji. Eksik olma. Bir his.
2: Sağ ol. Ama böyle hani överek olmuyor. O yüzden lütfen sizden de bir eser dinleyebilir miyim? Sen mi okursun yoksa?
3: Sıramı salsam...
2: Ama beraber okuma sözüyle.
3: Tamam, söz. Beraber tamam. Düet yapacağız hadi.
2: O zaman izin veriyorum.
4: Tamam. Seni daha salmıyoruz abi. Burada
2: sen. Tamam o zaman. Ne dinliyorsun senden?
4: Bir tane ben söyleyeyim. Aynen, aslında Fatih abinin de Haluk Levent'le çalıştığı zamanlardan çok da güzel aranjesini yaptığı bir şarkı söyleyeceğiz. Vay vay, çok iyi. Sözü ve bestesi Feridun Hürel'e ait olan. Sevenler ağlarmış diyelim. İnşallah ağlamazlar tabii.
2: İnşallah.

0: Evet Göktuğcuğum, valla Selim'in enerjisi sana da
1: Bana da
0: sirayet etti.
1: sirayet etti.
2: Valla ben iyi geldim demek ki size.
0: Evet hocam.
2: Evet. Sen de sıranı savdın. Şimdi sıra sende ve bende. Sen
3: beraberiz.
2: Demiştim biliyorsun.
3: Beraberiz. Söz
2: beraberiz.
3: Verdik. Sözümüzü tutalım.
2: Beraberiz.
3: Beraberiz. Abi kalemine sağlık bu arada.
2: Valla hakikaten nasıl bir düzenleme
3: olmuş bir
2: o
3: şey
2: ya.
3: Duydum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki orijinallerin yerini hiçbir şey tutmaz ama bizler de zaman içerisinde bazı farklılıklar yapmaya çalışıyoruz.
2: Çok güzel. Eline
1: güzel,
2: sağlık. Eline sağlık.
1: Şarkı.
0: Teşekkür
1: gerçekten.
0: Ederiz.
2: Tansiyonu daha da güçlendirmişsin hakikaten.
0: Şöyle omuzlar da dik duruyorken sende.
2: Yavrum çok güzel. En az benim kadar aranje yapmışsın Berho Darol yavrum. Sevgili gönül dostları ve müzisyen kardeşlerim, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız yavrum. Sen de özellikle çok güzel. Senkopların muhteşem yavrum. Anlaşıldığı üzere sevgili
0: Orhan
2: gönül dostumla beraber inşallah çok eskilerde yapmıştım bu eseri. 70'lerde yaptığım bir eser vardı. Bu eseri seninle birlikte okuyabilir miyiz yavrum?
3: Hay hay.
2: Bravo. Zaten okuyamam deseydim Berhu Darol olma diyecektim sana yavrum. O yüzden yavrum sen de Berhu Darol. Sevgili ekran başındaki gönül dostlarımız, sizler için de okuyoruz. Daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için kaderimin oyunu.
1: Bravo. Bu da bir ters köşe
3: oldu. Ters köşe oldu. Bravo.
0: O zaman hocam bir bağlamayı da alalım şöyle bir. Hadi bakalım.
2: Hadi arkadaşlar. Bakalım.
3: Orhan Baba'ya da
2: tabii selamlar, selam sevgiler. Uzun ömürler diliyoruz ona da. Sağlıkla.

0: Layık olabildik mi efendim?
1: Fazlasıyla, fazlasıyla. Efsane okudun valla. Nasıl güzel nameler, o güzel vibrasyonlar.
0: İnşallah.
2: Şahane bir diyetti.
1: Evet, bu çok arada, güzel de çaldın. İyi oldu.
2: İyi ki geldin. İyi ki çok bugün bizlerle beraber müzik yaptın. Müziğini, enerjini, her şeyini bizle paylaştığın için.
1: Eksik olmayın.
2: Sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum esas beni ağırladığınız için ve eşlik ettiğiniz için. Çok hakikaten keyifli bir program. Bu tarz programların ülkemizin ya özellikle çok ihtiyacı var bu tarz programlara. Bir renk ve soluk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Evet, sevgili TRT Müzik izleyicileri, harika bir insanı, müthiş bir müzik adamını ağırladık. Enerjisiyle de bizlere de ilham oldu. Sevgili Selim Bölükbaşı ya çok teşekkür ediyoruz ve haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programında görüşmek üzere.
3: Hoşça kalın.
0: Kendinize iyi bakın.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışırım falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdim
1: nar tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu Perşembe TRT Müzik'te.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: TRT Müzik kanalında sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz.
1: Yaklaşık bir saat boyunca sizler için sevdiğiniz şarkıları seslendireceğiz. Muhteşem orkestramızla birlikte programımıza gönüller bir olsun dedik. Bir olalım, birlik olalım dileğiyle şarkılarımızı seslendireceğiz. İlk program konuğumuz... Sizlerin de aslında çok yakinen bildiği, tanınan bir değerli sanatkar, balaban virtüözü Alihan Samedov bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok mutlandırdınız bizi.
2: Evet, ben de burada sizleri görünce daha da mutlu oldum. Ve iyi ki geldik, buluştuk. Seyirciler bize inanıyorum ki çok güzel müzikler dinleyecekler.
0: Biz yakinen tanıyoruz tabii ki. İzleyicilerimiz için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz acaba?
2: Valla benim müzik alet işte bu balaban. Evet. Türk dünyasının gururu diyebilirim.
1: Evet.
2: İşte bu insan sesine en yakın ses diyorlar bu müzik aletine. Yani Azerbaycan'da çok kullanılan bir müzik aletidir. Dünyada sevilen hangi millet olur olsun bu müzik aletine aşıktır.

0: sesini duyduğu zaman. Onun için de fazla diyorum, uzatmayalım.
1: Evet, izleyenlerimiz zaten sizin sazınızın, nefesinizin sesini duyduğu anda sizi tanıyacaklar, hatırlayacaklar, bilmeyenler de. O muydu diyecekler ezgilerinizden. Biz de sabırsızlanıyoruz sizi dinlemek için.
2: Öyle ki provalarda birlikte okuyacağımız şarkılar vardı. Biz dinleme kısmında şarkı söyleme kısmına geçemedik. Öyle bir saz, öyle duygulu bir saz.
1: Evet, büyüleyen bir sesi var. Hadi dinleyelim o zaman, çok fazla sözü uzatmadan. Sizi dinleyelim.
2: Sizi dinliyoruz.
1: Buyurun.

0: Evet, bu öylesine üflemeli bir saz ki üzerine hiçbir şey söyleyemiyorsunuz.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: İyi ki varsınız.
1: Gerçekten insan bir an böyle konuşamıyor.
0: 2018 yılında Azerbaycan Devlet Sanatçılığı ünvanını
1: almış. Evet, ünvanlarınız var. Biraz bahseder misiniz? İzleyicilerimiz de tanısınlar, bilsinler sizi.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Azerbaycan'da sanatçılarımıza devlet tarafından ünvanlar veriliyor. İlk önce emektar artist diyorlar.
1: Ne kadar güzel.
2: Ondan sonra da halk sanatçısı, halk artisti diye.
1: Ne kadar güzel.
2: Bizim Cumhurbaşkanımız, Prezidentimiz Sayın İlham Aliyev, onun serencamıyla 2018'de bana halk sanatçısı, yani Azerbaycan halk artisti adı verildi. Buradan da şükranlarımızı sunuyoruz tüm Azerbaycan'a, devlet yöneticilerimize. Yani onların bize bu ünvanları vermesi bizleri daha da gururlandırıyor. Yani biraz da daha çalışmak istiyoruz. Zaten çalışıyoruz.
1: Teşvik,
2: ama
1: evet.
2: Daha da fazla istiyoruz, çalışalım. İnşallah her şey kültürümüz için diyorum ben.
1: Ne mutlu size. Ve ne mutlu bize. Ne program mutlu konuğumuz şey. Oldunuz. İlk programımızın konuğu oldunuz.
2: Bu da tesadüf. Yani bizim çok eski arkadaşım maestro Cihan,
1: evet,
2: Sezer.
1: Evet, aranjörümüz, evet. Maestro Cihan Sezer.
2: O öyle bir haber verince, böyle bir program, sağ olsun. Artık sizler de davet edince ben de neden olmasın.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizi kırmadığınız için. Programımıza değer kattınız. Sağ olun.
0: Ayağınız uğurlu gelecek.
2: İnşallah bizi seyredenler mutlu olsunlar da bizim
0: tabii
2: amacımız
0: ki, tabii
2: o.
0: Tabii ki onlar için zaten.
1: Huşu içinde dinlediklerine eminim.
0: İnanıyorum.
1: Şimdi bize bir şarkı söyler misin?
0: Tabii ki. Ağla gitar, çal gitar diyeceğiz.

0: Evet, teşekkürler diyoruz değerli arkadaşlarımıza.
1: Gönlünüze sağlık arkadaşlar, ağzına sağlık senin de.
0: Ve özellikle Erdinç Şenyaylara,
1: evet,
0: gitarıyla eşliğinden
1: çok
0: dolayı
1: teşekkür
0: çok teşekkür ediyoruz. Düzenlemeler Cihan Sezer'e ait. Teşekkürler.
1: Biz sizinle yıllar evvel yine bir programda bir eseri birlikte, yani sizin çaldığınız bir eseri ben seslendirmiştim.
2: Evet.
1: Ve çok bilinen, sevilen bir eserdi o dönemde de. Acaba yine mümkün mü?
2: Yani o şarkıyı
1: mü?
2: Ben böyle derdim.
1: Sizinle zaman, bilindi zaten.
2: Hiçbir zaman unutulmaz. Anladım, siz sen gelmez oldun.
1: Evet.
2: Bizim müziği Alekber,
1: evet,
2: Tağıyev'e ait. Sözlerim Medine Gülgün'ün. Onu ben o zaman da söylemiştim. Gerçekten de siz söylenenler içinden en hoşuma giden oldunuz.
1: Çok teşekkür
2: o
1: ediyorum. O sizin nefesinizin, sizin sazınızın büyülü sesinden gelen etkileşimle oluyor. İnşallah yine aynı etkiyi karşıya, ekranları başında izleyenlere de iletebiliriz.
2: Aynen.
1: O halde sen gelmez oldun diyoruz sizler için.

0: Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkürler. Nefesinize sağlık.
0: Galiba gönüller bir oldu. Öyle görüyorum.
1: Gönüller bir olsun.
0: Bir olsun.
1: Birlik
0: dedik.
1: Olsun.
0: Evet. Yine aynı duygularla.
1: Yine devam edelim. Hem sizin balabanızı dinleyelim, hem biz size eşlik edelim.
2: Evet. Vallahi ne
1: birlikte,
2: isterseniz.
1: Hep birlikte.
0: Galiba Bekirov'un değil mi? Değdi saçlarıma bahar.
1: Değdi saçlarıma bahar gülleri. Evet.
2: Müziği Andrei Babayev. Nazen de sevgilim. Zorzor'un ismini.
1: Evet. TRT Müzik ekranlarında Alihan Samedov balabanın eşliğinde Nazen de sevgilim diyoruz.

0: Bravo. Sizin eşliğinizde okumak gerçekten çok keyifli. Tabii bu harika orkestra eşliğinde okumak çok çok keyifli. Çok
1: Bambaşka.
0: teşekkür
1: Evet,
0: ediyoruz bu
1: teşekkür
0: güzel
1: ederiz.
0: düzenlemeler için.
1: Hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de çok sevilen bir şarkı var.
0: Ben de çok severim.
1: Dağlar Kızı Reyhan.
0: Hadi
1: Birlikte icra
0: birlikte.
1: edelim mi?
0: Birlikte söyleyelim,
1: Haydi
0: birlikte
1: bakalım.
0: icra edelim.
1: Haydi bakalım.

0: Evet. Duygu yüklü bir şarkı.
1: Gönlüne sağlık. Orkestramıza da çok teşekkür ediyoruz.
0: Evet Canan Hanım.
1: Hadi bir şarkı da ben söyleyeyim. Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın demek istiyorum.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Cihan Sezer ve harika orkestramıza. Kocaman bir alkış.
0: Değerli konuğumuza.
1: Evet, Alihan Azerbaycan Samedova. Halk sanatçısı, balaban virtüözü Alihan Samedov bizimle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, hepimiz için, sizler için gönüller bir olsun dedik. Bugün programımızın sonuna geldik.
0: Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Merhaba sevgili dostlar. Üç Yaren programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz biz Üç Yaren ekibi olarak. Yine çok seveceğinizi umduğumuz birbirinden güzel türküler hazırladık sizin için. Bir saat beraberiz. Sakın bir yere ayrılmayın diyoruz. Değil mi sevgili Ali Çakar?
1: Evet Tuğba Ger, değerli izleyenlerimiz, 3 Yaren programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün yine sizler için çok güzel türküler hazırladık. Birbirinden güzel türküleri sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz. Bir saat boyunca bizle birlikte bu türküleri söylerseniz bizler de çok mutlu olacağız. Selcan Kürçen Şahin.
2: Evet hocam. Çok şükür sağlıkla kavuştuk. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Üç Yaren'e ne iyi ettiniz de yüreğinizi ortaya koyup hep birlikte türküleri söylemeye geldiniz diyoruz. Bir saat boyunca hocamın ve Tuğba ablamın dediği gibi bizimle olduğunu istiyoruz. Türküleri birlikte söyleyelim. Hadi o zaman deyip Ali Çakar'a dönüyoruz.
1: Evet, şöyle bir Edirne Keşan yöresine doğru gideceğiz. Güzel bir türkü okuyacağız. Teyyareler yürüdü diyeceğiz efendim. Sizlere gelsin.
0: Ali Çakar.
2: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ederiz. Ne kadar
1: Ağzınıza
0: hüzünlü,
1: sağlık
0: ne
1: hocam.
0: kadar
1: Ben teşekkür
0: ne kadar
1: ederim.
0: içe dokunan bir
1: Evet.
0: türkü değil mi? Çok da
1: Yüreğimize
0: güzel
1: güzel bir
0: oldu.
1: izleyenlerimize gelsin.
0: Biz de
1: Sağ olun.
0: dayanamadık, eşlik ettik sana son anda
1: Ne
0: da
1: kadar
0: olsa.
1: güzel ettiniz.
0: Evet, bu kadar güzel
1: Katılımlarınız
0: türküye
1: için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: katılmadan yapamadık.
1: Evet,
0: Değil mi
1: sağ olun.
0: Selcan?
1: Var
0: Çok
1: olun.
0: güzel, hani sözel ve müzikal olarak birbiriyle
1: Çok güzel örtüşmüş değil mi?
0: örtüşmüş.
1: Evet.
0: Örtüşmüş. Zaten
1: Evet. Çok
0: türkülerimiz
1: harika.
0: öyle genel
1: Yüreğe
0: olarak.
1: dokunuyor.
0: Sizin de
1: Evet.
0: nefesinizle
1: Sağ olun.
0: bambaşka
1: Sağ
0: bir
1: olun. Sağ
0: yere
1: olun. Gerçekten.
0: taşıdı bizi.
1: Birlikte
0: Yüreğinize
1: paylaşıyoruz.
0: sağlık
1: Değerli
0: hocam.
1: izleyenlerimizle.
0: Evet.
1: Sağ olsunlar, var
0: Her şey
1: olsunlar.
0: onlar için zaten. Evet.
1: Evet,
0: Şimdi
1: şimdi senden bir
0: bende
1: türkü
0: sıra.
1: dinleyeceğiz.
0: Bir ağıttan başka bir ağıda geçelim. Herkesin bildiğini düşündüğüm Ege, bizim buralarda çok sevilen, seslendirilen, zamanında vakti zamanında yürek yakmış ama hani bir okusa da dinlesek denen herhangi bir sanatçı büyüğümden, kardeşimden onu seslendireyim. Ümmü Kız'ın Ağıdı.
1: Dinliyoruz.
0: Dinliyoruz. Hadi bakalım.

0: Yüreğine gönlüne
1: Çok
0: sağlık
1: teşekkür ederim. Devam
0: Selcancığım.
1: edecek diye bekliyorum. Bunun
0: Çok
1: da içine
0: güzel.
1: girdim.
0: Çok
1: Hayır.
0: güzel.
2: Ne mutlu.
1: Evet.
2: Bunu
1: Evet. Teşekkür ederiz sevgili
2: yaşatabildiysek.
1: Selcan.
2: Umut Salman'a ben çok teşekkür
1: Umut
2: ediyorum.
1: Salman, ellerine sağlık, yüreğine
2: Onun
1: sağlık. Evet.
2: ışığıyla çok
0: Sağ
1: güzel
0: olsun, var olsun.
2: yolumuzu bulduk.
1: Evet.
0: Evet, Tuğba
1: Şimdi
0: gel.
1: biraz şöyle gülümseyelim mi? Biraz
2: Evet.
1: artık.
2: Evet.
1: Biraz fazla hüzne boğduk gibi. Sevgili izleyenlerimizi, türkü dostlarımızı biraz şöyle hafifçe hareketlenelim istiyorum ve Nevşehir'e götüreyim ben sizlere. Ayağına giyer üç
0: Üç güllü
1: güllü
0: çorap.
1: çorap diyeyim.
0: Biz de
1: Keyifle
0: keyifle dinleyelim.
1: dinliyorum.
0: Tuğba
1: Teşekkür ederim.
0: ger.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
2: Ağzına sağlık.
1: Sağ olun, var olun.
0: Çok güzel, çok keyifli
1: çok
0: bir tekst bu da.
1: Gerçekten evet. Öyle.
2: Güzel,
0: sen
2: çok güzel bir
0: tekst.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gönlüne
1: sağ olun.
0: Sağlık.
1: Evet.
0: Evet, sıra nereye geldi?
2: Tadımlık.
0: Tadımlık bölümümüze.
1: Tadımlık bölümümüze geldik.
0: Bugün de çok güzel, değerli izleyenlerimiz, bir şarkımız var. Saadettin Kaynak bestecisi. Birlikte okuyacağımızı düşünüyorum.
1: Hareketli,
0: Kara bulutları kaldır,
1: güzel bir eser.
0: Aradan diyeceğiz.
1: Evet.

0: Teşekkürler, harika. Teşekkürler.
1: Evet.
0: Sanki böyle bir fasıl edasıyla oldu değil mi arkadaşlar?
1: Ah, hem de nasıl. Çok da zor bir icrası.
0: Çok
1: var
0: geniş aralıklı bir
1: çok,
0: eser.
1: Çok. Gerçekten meyanlı bir hayli.
0: Harika, harika. Evet.
2: İnşallah ekranları başında bizi izleyen, iç yarın izleyenleri.
0: İçimizden geldiği gibi
2: evet,
0: okuduk
2: evet.
0: değil mi?
2: Ne yaşıyorsak, evet. ne hissediyorsak onu şuracıkta, stüdyomuzun hurucunda yaşıyoruz öyle değil mi hocam?
0: Yaşıyoruz aynen öyle vallahi.
1: Yaşatabiliyorsak da ne mutlu bize diyoruz.
0: Evet.
1: Ve
0: Şimdi yine güzel bir türkü var sırada. Mehmet İpek'e ait sözü müziği.
1: Çalıp söyleyeceksin galiba.
0: Tadımla çalıp söyleyeceğim.
2: Keyifleneceğiz hocam.
0: Pekala.
1: Hadi bakalım sevgili Ali Çakar.

0: Sesine yüreğine sağlık.
1: Ağzınıza
0: Teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: ellerine,
1: Sağ olun.
0: ellerine sağlık.
2: Ayrıca bu güzel Türkiye eşlik eden Ömer
0: Sevgili
2: Altıntaş
0: Ömer'e, Ömer
2: arkadaşımıza da
0: Altıntaş'a
2: teşekkür
0: teşekkürler.
2: ediyoruz ve
0: Nefesine
2: orkestramıza.
0: sağlık.
2: Sağ olsunlar, var olsunlar.
0: Evet. Şimdi
2: Şimdi
0: sevgili Selcan
1: Ökten
0: Kökçen'de
1: Şahsına
0: sıra.
1: ben de Rumeli'ye doğru gidiyoruz ve keyifli bir türkü dinliyoruz. Aksadeler giyer boylu boyunca.

0: Ne kadar güzel bir
1: Gönlüne
0: türküydü.
1: yüreğine
0: Çok
1: sağlık
0: teşekkür
1: Selcan.
0: ediyorum.
1: Çok
0: Sağ olsun
1: keyifliydi.
0: arkadaşlarımın da ellerine sağlık.
1: Evet. Evet. Sıra kimde
0: Sıra
1: şimdi?
0: bende mi
1: Evet.
0: arkadaşlar?
1: Tuğba
0: Peki o zaman
1: Gal. Nerelere
0: ben
1: gideceğiz?
0: sizi şöyle bir Azerbaycan
1: Aa, selam
0: diyarına
1: olsun.
0: götüreyim.
1: Azerbaycan'a selam
0: Ve
1: olsun.
0: çok sevilen o Azerbaycan mahnılarından bir tanesini okumak istiyorum. Aman avcı vurma
1: Vurma
0: beni.
1: beni.
0: Meni
1: Biz de
0: hatta.
1: dinliyoruz.
0: Vurma meni
1: Keyifle.
0: diyoruz.
1: Tuğba
0: Evet.
1: Gal.

0: Tuğba Ger.
1: Teşekkürler.
0: Bravo, bravo.
2: Ağzına evet. Sağlık Tuğba.
0: Harika.
1: Saz sanatçılarımıza da çok çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzel,
1: çok
0: bir,
1: güzel
0: eser
1: bir eserdi.
2: Evet, çok keyifle evet. Dinledik. Sen de böyle edalı okudun. Ağzına sağlık.
0: Elimize gelsin bu güzel türküler.
1: Sevgili dostlar.
0: Evet, şimdi değerli izleyenlerimiz, yine güzel bir türkü var sırada. Şöyle Kırşehir'e doğru yol alacağız. Kar yağar kar üstüne, ağam yağar, bir tanem yağar diyeceğiz. Sizlere gelsin.

0: Ağzınıza
1: teşekkürler, teşekkürler. Saz üstadlarımıza.
0: Sağ ol. Çok güzel
1: sonsuz
0: bir
1: teşekkürler.
0: Türküydü. Hem Türkmen kızından vazgeçemiyor, hem Türkmen kızını almış. Nazını evet. Çekemiyor.
1: Bence o bir latife.
0: Evet. Ben de
1: bence espri. Seviyor.
0: Kesinlikle.
1: Evet, tabii ki.
0: Türkü yaktırdığına
1: evet.
0: Göre.
1: Evet, yani, evet. Yani değil mi?
0: Evet tabii ki.
2: Diyerek.
1: Şimdi
0: sıra bende.
1: Sende.
0: Yöremiz Sivas.
1: Selam olsun Sivas'a.
0: Tüm Sivas'a selam olsun. Entarisi dımdım yer, gelir diye umdum yer. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yer.

0: Güzeldi. Çok teşekkür
1: Harika.
0: ederim arkadaşlarım.
1: Çok keyifli bir
0: ellerine
1: türkü.
0: Sağlık. Sizin de eşliğinizle evet. Çok çok daha keyifli oldu.
1: Bütün şimdi... güzel türkülerimiz değerli izleyenlerimize gelsin.
0: Evet.
1: Evet Tuğba Ger.
2: Şimdi sıra neye geldi?
1: Yarene geldi.
2: Biraz fazla evet. Bekledi galiba.
0: Biraz fazla.
2: Artık elimize alalım Yarenimizi. Evet. Ve hareketli yine hareketli bir türkü çalıp söyleyeyim Yaren sazımızla. Bir uşak türküsü. Bahçenizde Güren var.
0: Ay çok güzel.
1: Keyifle dinleyeceğiz. Çok
0: hep
1: güzel bir türkü.

0: Tuğba Ger ve Yaren.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Ellerine sağlık. Tamam.
0: Çok kıymetli orkestramız. Harikaydı.
1: Evet, orkestramıza ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Çok onlarla güzel. Zaten her çok şey keyifli. Çok güzel bir bütün oluyoruz.
0: Evet. Şimdi şöyle, her şey çok güzeldi, evet. Uşak'tan bir Şanlıurfa'ya doğru gidelim mi?
1: Tabii ki gidelim.
0: Güzel ne diyeceğiz hocam? Güzel bir var sırada. Evlerinin önü yoldur, yolaktır. Başımızda dönen dektir, dolaptır diyeceğiz. Değerli izleyenlerimiz sizlere gelsin.
2: Dinliyoruz.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Ali Çakar.
1: Teşekkürler sevgili arkadaşlarım. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi
0: Şimdi
1: yine
0: kimde
1: güzel
0: sırada?
1: türküyle
0: Tuğba
1: devam
0: Gerçen'de mi
1: edeceğiz.
0: yine sıra? O zaman yarını tekrar alayım mı elime? Olur.
1: Bence de. Bu üç türkü
0: Konuşturalım
1: çünkü
0: biraz.
1: yarenle çok güzel yakışacak.
0: Peki, tahtalıkta galbur var
1: Oh,
0: diyelim
1: çok
0: şimdi.
1: güzel.
0: Burdur yöresine gidelim. Böyle hareketli fıkır fıkır bir
1: Çok
0: türkümüz.
1: keyifli. Keyifle dinliyoruz. Tuğba Ger.
0: Teşekkürler.

0: Aşçı Hanım.
1: Tuğba Gel.
0: Teşekkür ederim.
2: Gönlüne yüreğine sağlık.
0: Çok sağ olun, var olun.
2: Yaren'le o kadar güzel oldu ki.
0: Siz de eşlik ettiniz. Teşekkürler.
3: Harika. Yaren'in o coşkusunu yalnız bırakamadık.
0: Çok teşekkür etmek istedik.
2: Ben de katılıyorum Selcan'a.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Yüreğine gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ama sanıyorum bugün de programımızın sonuna geldik. Değerli arkadaşlarım, değerli izleyenlerimiz. Bugün de Üç Yaren'in sonuna geldik. Güzel türkülerimizi sizlerle birlikte paylaşmaya çalıştık. İnşallah haftaya aynı gün aynı saatte yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
0: Tekrar bir arada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Türkülerle kalın, sağlıcakla kalın efendim.
3: Hep diyoruz ya, biz diyelim 7 gün, siz deyin bir hafta sonra. Biz bu stüdyoda olacağız, sizi de bekliyoruz. Türkleri birlikte paylaşmak için. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dostlar. Ahmet Özcan'la Gönül Yolu programında yine birlikteyiz. Ve çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Şarkımız da öyle söylüyor zaten. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Maharet dertle kalkıp dertle yatmak değil. Derde çare üretebilmek. Allah hiç insana çaresiz dert verir mi? Mümkün değil. O zaman onun yollarını araştırmamız lazım. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Danışalım efendim, bir bilenimiz olsun hayatta.

İnsanoğlu bu. Hep usulca sokulacak bir kucak arar. Bir yaslanacak omuz arar. İnsanın bu ihtiyacıdır. Bütün mahlukatın ihtiyacıdır. Kedilerimiz öyle değil mi? Gelir sürünür, sev beni diye. Gelir yüzüne bakar, miyavlar, beni al kucağına diye. Varlık sevgi üzerine yaratılmış. Her şeyin sevgiye ihtiyacı var. Çünkü ulu yaratıcı, ben sevilmeyi murad ettim, alemleri yarattım diyor. Sevgi bizim genetiğimizde var, hamurumuzda var sevgili dostlar. Sevelim, sevilelim. Buna ihtiyacımız var. Neredeyiz? Nasıl seviyoruz? Hangi makamdan seviyoruz? Nihavent'ten seviyoruz. Hadi bakalım.

Her gecenin bir sabahı vardır. Sabah olur. Yalnız tabii sabretmek de lazım. Evet, nazar haktır. Nazara gelebilir insan ama bütün bunları düşünerek üzerimizdeki bu ağırlığın, bu gerginliğin olası bir nazardan olabileceğini düşünerek birbirimize daha toleranslı davransak çok iyi olur. Şarkımız bize bunu öğütlüyor. İnşallah unutmayalım. Nedir? Hadi buyurun bakalım.

Evet sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim. İnsan aslında bir kalıptan ibaret. Dış görünüşü itibariyle. Fakat o kalıp kafes gibi. Onun içinde bir şey var. Onun içinde her zaman kendini göstermeye çalışan, fark edilmeye çalışan bir şey var. Hani ipek böceği kozasındadır ya, günü gelip de kozasını delip çıkamazsa, kelebek olamaz, uçamaz, biliyorsunuz. İşte insan içinde de bir bülbül var, sürekli öten. Bir şeyler söylemeye çalışan. Ama biz maalesef ki dünyaya olan rağbetimiz itibariyle onun sesini çok az duyuyoruz. Ama çok büyük hata ediyoruz. İşte bir türkümüz var. Bunun altını o kadar güzel çizmiş ki. Şimdi size onu takdim edelim ve bunu düşünün. İçinizdeki o öten bülbülü düşünün ve ona kafes olmayın. Bırakın o hür olsun, uçsun, gerçek vatanını bulsun. Buyurun.

Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar diyor aşık. Doğrudur. Bir zamanlar ince hastalıktan ölmeyene, en azından ince hastalığa yakalanmayana, ki o zaman ince hastalığa yakalanan ölüyor. Çaresi yok. Evet, bu hastalık kimin kapısını çalmadıysa o kişiye hissiz, ruhsuz, duygusuz diyorlar. Şimdi de aşığımız diyor ki, öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. Doğru söylüyor. Aşık olmak lazım onları anlamak için. Ayık kafayla anlaşılacak şeyler değil derdi benim büyüklerim. Evet efendim. Hüzzama devam mı ediyoruz? Nedir? Hadi bakalım.

Evet. Düşme dedim, düştün alem diline. Veyahut uyma dedim, uydun eller sözüne. Değil mi? İkisi de okunur bunları. Elde değil demek ki. Alem diline de düşüyorsun, eller diline de uyuyorsun. Ne kadar bunu engellemek mümkündür? Mutlaka gayret sarf etmek lazım. Eksen dışına kaymamak için mutlaka bir disiplin içerisinde olmak lazım ama bazen o da kaderdendir. Onu da bilemeyiz. Yani. Efendim, sevgili dostlar, netice itibariyle sevgili izleyicilerim, dinleyicilerim, sevgili dostlarım, programlarımızın başından beri her zaman söylemeye çalıştık. Zahirde gördüğümüz sevgililer de geçici. Zahirde gördüğümüz sevgililerde sürekliliği olan bir başka veçhe de var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Derinlemesine düşünmek lazım. Hiçbir şeyin kendi zatiyeti yok. Hiçbir şey kendi başına var değil. Her şey ve her şey Yaradanımızın hikmeti ve ilminin açığa çıkışından başka bir şey değil. O yüzden objelere çok çok takılıp obje için yanıp yakılmak doğru değil. Objenin bize ulaştırdığı bir güzellik var ki işte biz o güzelliğe takıldığımız zaman da yanmamızın, yakılmamızın da bir karşılığı olur. Nedir o? Ahiret alemindeki cennettir, cemaldir. Bunu göz ardı etmeyelim. Bana itimat edin, kardeşinize itimat edin. Doğru söylüyorum. Bu dünyada her şey görüldüğü kadarıyla değil. Görmediğimiz ama mutlaka var olan bir şey de var. Onun için daha dikkatli, daha ölçülü, daha dengeli olmaya gayret edelim. Ve şimdi sevgili Mustafa Hakan Alvan'ın Hüzzam makamı

kitabında tespit ettiği Somuncu Baba yani Hamidi Veli Hazretlerine ait bir nutku şerifteki manaları biraz tefekkür ederek bu söylediklerime güzel güzel yollar bulmaya çalışalım. Hadi sevgili arkadaşlar.

0: Bugün zarif yorumu, güçlü sesiyle müziğimize değer katan çok değerli bir sanatçı konuğum var. Sevgili İpek Acar bizlerle.
1: O heyecan hiç bitmiyor, bitmesin de zaten. Ben o sahneye çıkmadan önceki o tatlı telaşı, tatlı heyecanı çok seviyorum.

0: Bravo. Efendim ne güzel söylemiş. Yatırma kötüyü göğsün üstüne diyor. Kötüden hayır gelmez. Şimdi efendim geçen hafta ufak bir rahatsızlık geçirmiştim ama şimdi bomba gibi zımba gibi karşınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Hoş geldin Umut'cum.
2: Eyvallah.
1: Şimdi çok güzel oldu ilk türküde. Bugün aramızda değerli misafirlerimiz var. Eskişehir'den geldiler. Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Öğretmenler Korosu. Şöyle bir...
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş geldiniz diyelim. Ve tüm misafirlerimize armağan olsun ilk türkümüz.
0: Efendim zamane yine bomba gibi hem türküleriyle hem de konuklarıyla karşınızda. Öncelikle bize her zaman eşlik eden ve gücümüze güç katan orkestraya şöyle bir kocaman alkış almak istiyorum.
1: Tabii bugün aramızda çok değerli bir ustamız var. İsmini siz biliyorsunuz ama ben araya bir küçük bir türküyle gireceğim. Ondan sonra ustamızı anons edeceğiz efendim. Değerli ustam, bir 5 dakika daha bekleteceğiz. Size teşekkür ediyoruz. Şimdiki türkümüz Antalya Akseki bölgesinden, İbradı'dan gelecek efendim. Sami Demircioğlu var. O bölgedeki kaynak kişi ustalarımızdan ve Gülay Diri var. Ben onlardan duydum, öğrendim. İki ustamıza da buradan selamlarımı gönderiyorum. Şöyle sevgilerimizi, selam alkışlarımızı. O bölgede de Gülay Diri ablamız şöyle delbekle, tefle çalıp söylüyor bu türküyü. Ben de önce teflerle Şakir ve Berat abimiz şöyle tefimsi bir şekilde girecekler. Ben de üstüne okuyacağım. Sonra devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Yaşa.
1: Teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Yaşa koca yürü. Evet. Efendim. Sıra geldi değerli konuğumuza. Bizlerin gerçekten Türk halk müziğinde köşe taşı dediğimiz insanlar vardır. Bugünkü konuklarımızdan biri de saygıdeğer Kamil Abalıoğlu. Gerçekten Orta Anadolu müziğinde Orta Anadolu müziğinde köşe taşı insanlardan bir tanesi, şahsına münhasır bir tavrıyla ve aynı zamanda da geleneği sürdürmesiyle gerçekten çok çok büyük bir örnek. Üstadım hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Şeref verdiniz.
3: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden böyle sizin güzel türkülerinizden bir eserle başlayalım.
3: Tabii ki efendim.
2: Hangi türküyle başlayacağız siz söylemek
3: istersiniz? Haber sal sevgilim hemen gelirim bizim kavuşmamız.
2: Bilmez miyiz?

0: Yaşa üstadım.
1: Çok teşekkür ediyorum.
2: Harika. Şimdi Kamil Ustam aslında Refik Başaran Usta'yı, Ürgüplü Refik Başaran
3: evet.
2: Usta'nın tadını duyuyoruz avazında, evet. Gırtlağında. Onu örnek aldın mı diyorum böyle çok dinle.
3: Aldım efendim, aldım, evet. İlham aldım, evet.
2: Ne güzel bir ağız, ne güzel bir tavır.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ
2: ağzına
3: olun
2: sağ
3: efendim. Her meyvenin bir tadı var, çok teşekkür ediyorum.
2: Senin
3: sağ olun, olun, var olun.
2: Sazında sözüne sağlık Üstad'ım.
1: Eyvallah.
2: Şimdi biraz da Çorum meyvesinden dalalım o zaman.
0: Şimdi...
3: Çok teşekkür
0: ederim. Ben Deniz'de kendi memleketime gitmek istiyorum. Bir başka ustadan, Şekip Şahdoğru'ndan bir eser seslendirmeye çalışayım. Şikayet olmasın da bak ne haldayım diyeceğiz.

0: Eyvallah. Teşekkür
1: ağzına
0: ediyorum.
1: Sağlık Mutlu.
0: Ellerinize sağlık usta.
1: Eyvallah.
2: Ustam, Umut şöyle kalbimizi hüzünle doldurdu. Sen de kalbimizi şöyle güleyle bakalım. Sırada ne var? Kendi sözün ve müziği sana ait olan bir eser değil mi? O zaman biz çalalım. Sen de çal. Söyle.
3: İnşallah, inşallah efendim.

0: Jeg er showstopper.
1: Sesine, sazına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
2: Sağlık ustam. Üstadım.
3: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Eyvallah.
2: Ben de şöyle sizin Kırıkkale'nin Türkmen diyarlarından alıp şöyle Silifke'ye doğru sizi götüreyim mi ustam?
3: Evet, evet.
2: Silifke'nin Türkmenlerine selam olsun efendim. Şöyle Silifke'ye doğru gideceğiz.

0: Teşekkürler.
1: Sağ olun. Güzel türkü ama çabuk bitti ya. Olsun, böyle türküler de lazım. Teşekkür ediyoruz. Ustam, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ediyorum efendim.
1: Şimdi aramızda Kırıkkaleliler var mı şöyle? Evet, Kamil Abaloğlu'nu desteklemeye gelenler.
3: Efendim.
1: Adam anons etmeden geldi. Dur, anons edeceğiz ya.
3: En önemli.
1: Geri git. Anons edeceğiz. Tekrar gel. Evet.
3: Geldi artık.
1: Sondur Ustam. O tarafa doğru git. Anons edeceğiz. Gene gel. Anons edeceğiz.
3: Uğur.
1: Peki, tamam. Uğur. Anonsa gerek yokmuş, tamam. Senin anonsa, gibi adam anonsa gerek olmaz mı?
3: Anonsa ihtiyacı yok bir kere.
1: Efendim, Hacı Taşan Usta'nın bizlere mirası Sondur Taşan.
3: Efendim, rahmetli Kırıkkale Keskinli Üstadımız Hacı Taşan'ın oğlu Sondur Taşan aramızda. Ve
1: vallahi de Sondur ha, başka da yok.
3: Evet.
1: Son çocuğu oğlu kaldı. Yani çocukları var tabii ki de, son oğlu kaldı. Bu geleneği devam ettiren ustalarımızdan birisi.
4: Ekran başında izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan sevgilerimi sunuyorum efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Keskin'e de çok selam gönderelim, değil mi? Akordum gayet tavatır. Hiç sıkıntı yok. Şimdi güzel bir hala istiyoruz, ağır halay ama. Değirmenin bendini olabilir. Bu bandan.

0: Sandro Taşan.
1: Bravo.
0: Sandro Ustam. Şu Sevdan Ateşten Gömlek var ya. Sevdan Ateşten Gömlek. Onu da yapabilir miyiz? Haydi bakalım.
1: Haydi bakalım.
0: O da çok güzel beste.
1: Sevdan Ateşten bir gömlek diyecek Sandro Taşan.
0: Tamam bakalım.

0: Yaşan. Yaşa. Yaşa üstadım.
1: Efendim, alkışlarla Sondur Taşan'ı şöyle uğurluyoruz.
0: Teşekkür
1: buradan
0: ediyoruz kendisine.
1: Onun nezdinde tüm Kırıkkale'ye, Keskin'e.
0: Bizden selam götür Sondur abi.
1: Mikrofona.
2: Duymadın mı?
1: Duymadım.
2: Adamın kralısın.
1: Sağ olasın. Adamın kralları burada. Hepsi
2: tamam,
1: adamın kralı.
2: Sen de öylesin. Allah sen de öylesin. Orkestramızda da şöyle bir alışkanlığım arkadaşlar.
1: Vallahi Sondur abi, muhabbet o kadar güzel ki insan yanına ayırası gelmiyor. Sen de insan yaşlanmaz dedim. Yaşlanmaz yani. Sen de insan yaşlanmaz diyorum. Muhabbetin çok güzel. Alkışlarla uğurluyoruz seni.
2: İki de efsane kaldı. Biri Kamil Abalaoğlu abimiz kaldı. Bir de ben kaldım. Ne yapalım? Nereye de geleceksen Kamil abi kaldık. İkimiz kaldık sadece.
0: Bizden aşirete selam gönder.
2: Yok, siz gençsiniz.

0: size olmaz. Biz ihtiyarladık.
1: Tamam.
2: Teşekkür ediyorum. Sen daha 35'sin ya, ne ihtiyar? 35'sin sen daha.
0: Neyse, daha 2 sene mi kalıyorum ben valla? Az kaldı, az. Bilmiyorum bizim fazla yaşamadığımızı.
2: O zaman seni alkışlarla uğurluyoruz ama öbür tarafa değil. Eve doğru uğurlayalım, haydi bakalım. Haydi. Dondur abi, teşekkür ediyoruz. Programı bitireceğiz şimdi Kamil Ustam'la. Ha git, tamam, görüşürüz.
3: Teşekkür ederiz.
2: Bir dahaki düğüne görüşürüz, hadi bakalım, kendine iyi bak.
3: Eyvallah. Üstadımızı uğurluyoruz.
2: Bugün de diyor ki arkasına sürekli bakıyor. Buradan düşmem değil mi diyor. Arkaya kadar da eğiliyor hani. Orayı da yokluyor. Allah'tan düşmedi. Sıkıntı yok. Kamil Ustam. Mercimek kile kile. Zamanı geldi.
4: Tamam efendim.

yine çok özel bir konuğumuz var. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşım. Hemen yanına gidiyorum, Doğukan Polat. Doğukan'cığım.

0: babam araba kullanırken arabanın arka koltuğunda sürekli Türk halk müziği dinledik yani öyle. Öyle kulağım hep dolgundur yani Türk halk müziğine. Bağlamayı da çok severim. Biraz çalmaya da çalışıyorum falan filan. O yüzden müzikle aram iyidir. Nar tanesi, tanesi de sevdiğim nar
1: tanesi. Güzellerin içinde de. Müziğin kanunu yarın TRT Müzik'te.